0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan

0: öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde, kitaptan sanasınız diye okudukları, kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, rahmetini esirgeme bizden. Kurumuş gönüllere ab-ı hayat eyle Allah'ım. Bizleri dünyada da, ahirette de mahrum ve mahzun eyleme Allah'ım. Uyandırdığın her gün için, verdiğin her nefes için, lütfettiğin her damla su ve her lokma ekmek için, darlıkta ve bollukta sana gerektiği gibi şükürde bulunmamız için senden yardım istiyoruz. Sana itaat etmekte ve şükretmekte bizlere yardım eyle Allah'ım. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, masum yavrularımızla,

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Bakara Suresi 130 ila 141. ayetler.

صبغة الله ومن

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la, Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüzdünüz de o sizi çoğalttı.

0: bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi? Dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmeniz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali! Andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düştü. Allah'a karşı cahiliye zanlı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar. Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlar. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında, onlar hakkında, onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
1: Ali İmran Suresi 166 ve 168.
2: İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savun.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Bakara Suresi 183 ila 188. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse, içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için, sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: azabından affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Allah'ım, bugüne kadar yaptığım şeylerin içinde şer olan neler varsa onlardan sana sığınıyorum. Allah'ım, faydası olmayan ilimden, saygısız, imansız kalpten, doymayan, tatmin olmayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Nahl Suresi 61 ila 70. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Haşr suresi 22 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Müminun Suresi 18-22. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak

0: sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Nisa Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. Bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 142. ayet.
2: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.
1: Maide suresi 12. ayet.
3: Andolsun Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmişti. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.
1: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 142 ila 152. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken, içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğru söyleyecek.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız.

0: siente.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. İlahi ya Rabbi, Yunus peygamberin dediği gibi diyoruz. Balığın karnındaki Yunus'un dediği gibi diyoruz. Ey Rabbim, senden başka ilah yaratıcı yok. Senin şanın, senin gücün, kudretin sonsuz, güzelliğin sonsuz. Sen çok yücesin ya Rabbi. Ben ise kendi kendimi yanlış yaptım. Zalimlerden oldum ya Rabbi. Ya Rabbi, tövbe edenlerden eyle. Ya Rabbi, mağfiret dinleyenlerden eyle. Ya Rabbi, hatalarını, kusurlarını görüp de bunlardan rücu edenlerden eyle. Ya Rabbi, elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka müsaade etme ya Rabbi. Salih olan kullarından eyle. İlahi ya Rabbi, sana dönen, sana dönüş yapan, sığınan ve buna ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının farkında olan kullarından eyle ki inni tabarra'tu min havli ve kuvveti ve teca'tu ila havlike ve kuvvetik dediği gibi büyüklerin, Allah'ım gücümden, kudretimden sıyrıldım, sana teslim oldum. Sana teslim oldum. Senin gücüne ve kudretine amade oldum, kurbanın oldum dediğim Rabbimiz, üzerimizdeki bütün sıkıntıları kaldır ya Rabbi.
0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kasas Suresi 53 ila 60. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.

0: Eğer sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 133 ila 139 ve Buruc Suresi 12 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Tevbe Suresi 100 ila 110. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın

0: Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
6: Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
7: Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah Kıyamet günü onlarla

0: kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
0: El-Bari Celle Celalü, Celle Celalü. Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan. Sen El-Bari'sin. Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratansın. Yaratmada eşsiz, benzersiz olansın. Varlıkları icat eden, ayıp ve kusurdan uzak olansın. Bari isminle sen, maddesi ve modeli olmadan varlıkları meydana getirensin. Evrendeki tüm mahlukatı eşsiz, benzersiz ve ahenkli olarak meydana getirensin. Sen bari isminle insanları, hayvanları, bitkileri farklı farklı yaratansın. Adem'i yaratan, insanoğlunu ırklar ve renklerle çeşitlendirensin. İnsanlara zorlu yaşam mücadelesinde rehber olacak peygamberleri yaratan ve gönderensin. Ey her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan Allah'ım! Bizi takdirine rızayla yaşat. Amin.
2: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. İkinci cüz.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب

تابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları, yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık,

yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim, kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizde Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır. Uyanlar şöyle derler: keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da, onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah, onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey

anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olup da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yolu izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayı.

onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için, sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse, üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi

Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meşar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. İsrailoğullarına sor, biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeği iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız o ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki

İyi sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir çağrıya Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, o bir ezadır, rahatsızlıktır. Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever. Çok temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar takdim edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve herhalde onun huzuruna varacağınızı bilin. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır.
Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı var.

Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçirmek ya da güzellikle bırakmaktır. Evlilikte tarafların Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında, kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının boşanmak için bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde onlar kadınla ilk kocası Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiç kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Baba ölmüşse mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer anne ve baba kendi aralarında danışıp anlaşarak 2 yıl dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı bir süt anneye emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Vefat iddeti beklemekte olan kadınlara kendileriyle evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara bunu er geç mutlaka söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikah yapmaya kalkışmayın. Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Bu durumda eli geniş olan gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak üzere onlara aklın ve dinin gereklerine uygun olarak muta verin. Bu iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur. Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak kadının ya da nikah bağı elinde bulunanın kocanın paylarından vazgeçmesi başka. Bununla birlikte ey erkekler, sizin vazgeçmeniz takvaya, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya

daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve O'nun size öğrettiği şekilde anın. Namazı normal vakitlerdeki gibi kılın. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin? Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar, yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Talut orduyla hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince, geride kalanlar, ''Bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok.'' dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenlerse şu cevabı verdiler. ''Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir.'' Talut'un askerleri, Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir.

Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Nasr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihle bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerine Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi 45 ila 60. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: olan Allah'ın adıyla. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükle direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denize salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp, ondan soy, sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini arttırır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Kur'an düşündürür.
4: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da İnsanlar için her türlü misali verdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin risalet sürecinde herhangi bir ücret istemeyişini şöyle vurgular.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf Suresi 104. Ayet.
3: Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür.
1: Furkan Suresi 57. Ayet.
4: De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.
1: Sebe Suresi 47. Ayet.

0: Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa suresi 34 ila 37. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârlardır. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Bakara Suresi 97 ila 103.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı, Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten, karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu yani sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hakka Suresi 11-37. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o azamet sahibi Allah.

0: Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 58. Bölüm. Mekke'nin Fethi.

0: 8 yıl evvel 2 deve ve 3 kişiyle Mekke'den mahzun bir şekilde ayrılan Resulullah, Mekke'yi fethettiği gün Allah'ın lütfuyla 10 bin kişilik muazzam ve muhteşem bir kuvvetle mübarek şehir Mekke'ye girmişti. Yurdundan çıkarılmış mazlum insanlar artık fetihle şereflenmiş muzaffer bir fatihtiler. Fakat Hazreti Peygamber asla kibre kapılmayarak devesinin boynu üzerinde secde eder bir vaziyette, yani Allah'a şükür halinde Mekke'ye girmişti. Allah'ın Resulü mübarek başını Allah Teala'ya karşı tevazuyla o derece eğmişlerdi ki sakallarının uçları neredeyse devenin semerine değmekteydi.
1: Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız diye soruyor Hazreti Peygamber.
2: Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun.
1: Hazreti Peygamber şöyle der. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir.
3: Köle olarak girdiğim, aşağılanarak, hor görülerek yaşadığım bu şehirde senin sayende gerçek hürriyetime kavuştum. Ve hür bir adam, hür bir Müslüman olarak tekrar bu şehre girdim ey Allah'ın Resulü.
4: Artık zulüm günleri bitti ya Bilal. Şimdi zafer kazanmış hür Müslümanların ordusuyla Mekke'desin.
3: Şükürler olsun sana Allah'ım, şükürler olsun.
1: Ya Bilal Habeşi, öğle vakti de girdi. Hazreti Peygamber senden ezanı okumanı ister.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlessalâh. Hayyâlessalâh. Hayyâlel felâh. Hayyâlel felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
2: Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun İslam'a bunca yıl karşı olan Kureyşlilere. Köleler kadar da olamadık. Onlar nerelere ulaştı, bizler ne halde kaldık?
0: Allah katında faziletin ve İslam nazarında şerefin ölçüsü, İslam'a ilk koşanlardan olmak, can ve malla Allah yolunda cihad etmektir. Bu sebeple fetihten önce cihad edip infak edenlerle fetihten sonra cihad edip infakta bulunanların aynı olmadığı haber verilmiştir.
1: Mekke'de putlar yıkıldı. Tüm Arabistan'da ve dünyada putları yıkmak gerek.
5: Sen Halid bin Velid, seni Allah'ın Resulü Nahle'ye, bütün Mudar kabilelerinin tazim gösterdiği Uzza putunu yıkmaya gönderiyor.

0: Emriniz başım üstünedir ya Allah'ın Resulü.
1: Sen Amr İbnül As, seni de Hüzeyl kabilesinin putu Süvva'yı yıkmaya gönderir Allah'ın Resulü.
2: Buyurun, başım gözüm üstüne ya Allah'ın Resulü.
1: Sa'd İbni Zeyd el-Eşheli,
3: beni nereye gönderecek Allah'ın Resulü?
1: Sen de Mekke-Medine yolu üzerindeki müşellelde bulunan menatı yıkmaya gideceksin.
3: Hemen adamlarımı toplayıp oraya doğru yola çıkıyorum.
1: Eğer siz muvaffak olursanız, putçuların en önemli merkezleri yok edilmiş olacaktır.
4: Allah'ın Resulü fetihten sonra Mekke'de 15 gün kaldı. Bu arada Ensardan bazıları endişelenmiş, Hazreti Peygamber'in bir daha Medine'ye dönüp dönmeyeceklerini düşünüyorlardı. Çünkü Allahu Teala ona doğup büyüdüğü mübarek ve mukaddes yerin fethini nasip etmişti. Safa tepesinde dua etmekte olan Hazreti Peygamber, Ensar-ı Kiram'ın bu tedirginliklerini sezdi.
5: Duaları bittikten sonra onların yanına gelerek,
6: konuştuğunuz nedir diye soruyor Hazreti Peygamber.
7: Mekke'yi fethettin, artık evindesin. Ama biz seni Medine'de çok sevdik ey Allah'ın Resulü. Artık Medine'ye dönmeyecek misin? Onun için endişe ederiz.
6: Allah'ın Resulü şöyle der size ey Medineli kardeşlerimiz. Ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım hayatınız, ölümüm de sizin yanınızdadır.
7: Bu bizim için en büyük ödüldür ey Allah'ın Resulü. Ne parada ne mülkte gözümüz vardır. Sen yeter ki yanımızda ol ey Allah'ın elçisi.
4: Mekke'nin fethedilmesi, İslam fütühatının başlangıcı kabul edilmiştir. Derhal bütün Arabistan'a ve oradan bütün cihana yayılan İslam'ın maddi ve manevi fütühatı Kabe kapısının açılmasıyla başlamıştır. Zira bütün kabileler İslam'a girmek için Mekke'nin fethini gözlüyorlar ve onu kavmiyle baş başa bırakın, eğer onlara üstün gelebilirlerse o peygamberdir diyorlardı. Allahu Teala Mekkelileri fil sahiplerinin ordusundan korumuşken, Muhammed madem ki Mekkelilere üstün geldi, o halde sizin eliniz ona erişemez dediler ve fevç fevç Allah'ın dinine girdiler. Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Peygamber'in Taif yolu üzerindeki Nahle'de bulunan Uzza heykelini yıktırması, aynı akıbetin kendi putları olan Lat'ın da başına geleceğini düşünen Hevazin kabilesinin mühim bir kolunu teşkil eden ve Taif'te yaşayan Sakiflileri telaşlandırdı. Sakifliler de o sırada yürüyüşe geçerek Evtas'ta toplanmaya başlayan Hevazinlere katıldılar. Düşman ordusunun kumandanlığını 30 yaşlarındaki Malik bin Af en-Nasri yapıyordu. Ordugahını Evtas'ta kuran Malik, Müslümanlarla topyekün savaşı göze almış ve bunun için tecrübeli kişilerin muhalefetine rağmen askerlerinin kadın, çocuk, mal ve hayvanların da yanlarına almalarını emretmişti. Böylece onların en değerli varlıklarını savaş meydanında bırakıp kaçmalarına engel olabileceğini düşünüyordu. Hevazin ve Sakif kabilelerinin Evtas Vadisi'nde toplandıkları haberini alan Resulullah hemen savaş hazırlıklarına başladı. Ve Mekke'nin fethinden 17 gün sonra 27 Ocak 630 tarihinde 12 bin askerle yola çıktı. Askerlerin 10 binini fetih için Medine'den gelenler, 2 binini de ganimet ele geçirmeyi düşünen veya Hevazinlere düşman olan Mekkeliler teşkil ediyordu. Huneyn'e gece ulaşan İslam ordusu şafak sökünceye kadar beklemiş, fecir vakti Süleyman oğullarından 100 süvarinin oluşturduğu Halid bin Velid'in kumandasındaki öncü birliğinin arkasından harekete geçmişti. Hevazinliler ise Müslümanlardan önce vadiye gelmiş, en dar ve kumlu yerine pusu kurmuşlardı. İslam askerleri buraya varınca Hevazinliler onları ok yağmuruna tuttular.

Havanın henüz karanlık olması yüzünden pusudaki düşmanların yerlerini tespit etmek çok zordu. Ürken atlar ve develer sebebiyle öncü birliğinin dağılması üzerine İslam ordusunun büyük bir kısmı düzensiz bir biçimde geri çekilmeye başladı. Bir süre sonra Hazreti Peygamber'in etrafında muhacir, ensar ve ehli beytten çok az sayıda asker kalmıştı. Dağılan orduyu toplamak üzere Resul-i Ekrem, "Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Bana geliniz. Ben Allah'ın elçisiyim. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im." diye sesleniyor fakat sözlerini duyuramıyordu. Nihayet gür sesli Abbas'ın yardımıyla savaş meydanından kaçanların geri dönmesi sağlandı ve tekrar hücuma geçilerek büyük bir zafer kazanıldı. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 26. ayeti kerimesinde bu hususa şöyle işaret edilmiştir. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere sükunet veren rahmetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular gönderdi ve münkirleri kahrederek azap verdi ki işte kafirlerin cezası budur. Bu savaşta 200 Müslümanın şehit olduğu, müşriklerdense meşhur şair ve cengaver Dureyd bin Sımme'nin de aralarında bulunduğu 300 kişinin öldüğü rivayet edilmektedir. Yenilginin ardından kaçan Hevazinlilerin büyük kısmı Taif'e, bir kısmı da Evtas'a sığındı. Geri kalanlarsa Nahle'ye yöneldiler. Daha sonra Taif'i kuşatan Resulullah ise haram ayların yaklaşması ve diğer bazı sebeplerle bir ay kadar sonra kuşatmayı kaldırarak ganimetlerin toplandığı Cirane'ye geldi. Hazreti Peygamber'in gelişinin ardından esir ve ganimetler Beytül Mal hissesi olarak beşte biri ayrıldıktan sonra ashaba paylaştırıldı ve müellefe-i kuluba yani gönülleri İslam'a ısındırılan, yumuşatılan kimselere daha fazla pay verildi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Kafirun Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba. Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.
3: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim.

0: Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'a açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
2: Kasas suresi 21. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Yusuf Suresi 16 ila 18. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fatır Suresi 27 ila 37. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: الخير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi? Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var, simsiyah taşlar da var. İnsanlardan yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar var. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim," diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: "Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için

www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Müslümanları ilgilendiren meselelerde geceleri konuşmalar yapardı. Ben de yanlarında olurdum. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Resulü'nün ilahi vahyi tebliğ etmekle görevlendiği bölgede kabile esaslarına göre yaşayan bir toplum vardı. Kararların çoğunu toplumu yönetip yönlendiren kabilelerden birer temsilcinin bulunduğu nedve, meclis alırdı. Burada zaman zaman insani değerlere saygılı, hakkı savunan kararlar alınmakla birlikte çoğu zaman sinelere yerleşen cahiliye taassubuyla savaş, intikam, baskın kararları alınırdı. Nedve üyeleri aynı ırk ve inanca sahip olmalarına rağmen birbirleriyle de mücadele halindeydiler. Kabilelerin birbirine saldırısını önleyen yegane unsur savaşabilme kabiliyeti ve gücüydü. Zayıf olanlar her türlü haksızlığa uğrayabildikleri için varlıkları bile sürekli tehlike altındaydı. Her an malları, mülkleri talan edilebilir, kendileri ve çocukları köle olabilirlerdi. Dayandıkları içi boşaltılmış bazı kutsal değerler bulunmakla birlikte, kuralların uygulanma şekli güçlü kabilelerin yararına göre değişebiliyordu. Netice olarak toplumsal ve ferdi hayatın hemen bütün şekillerinde koyu bir karanlık, derin bir cehalet vardı. Allah'ın elçisi bu şartlarda Mekke'de varlık mücadelesi veriyor. Kendisine tabi olanlara ağırlıklı olarak tevhid akidesini anlatıyordu. Daha ilk günden itibaren hiçbir ayrım yapmaksızın, zengin fakir, Arap acem, siyah beyaz demeden toplumun bütün bireylerine ulaşıyordu. Öyle ki Mekke'nin en saygın ailelerine mensup olan Sa'd bin Ebu Vakkas, Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Musab bin Umeyr gibi toplumun en alt tabakası olarak bilinen kölelerden Bilal bin Rebah, Habbab bin Eret'le birlikte yan yana aynı safta yer alıyorlardı. Toplum içinde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan kadınlara Peygamberimiz son derece değer veriyor, onları erkeklerle beraber aynı inancın birer üyesi olarak kabul ediyordu. Mekke döneminde Hazreti Peygamber'in kendisine inanan sahabileri sevk ve idaresi, Risalet vasfına dayalı bir cemaat liderliği şeklindeydi. Ancak Medine'den gelen insanlardan biat alındığında, dini yönünün yanı sıra bütün Müslümanlara kefil olan, onları yöneten, idare eden siyasi bir lider olmasının da ilk adımı atılmıştı. Hicretten sonra Medine'de ilk defa biz olma şuurunu yakinen tatmaya ve yaşamaya başlayan Müslümanlar, kendi içlerindeki yardımlaşma ve dayanışmaya ilaveten Mekkeli müşrikler, diğer kabileler ve Yahudilerden gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için emniyet hissetme ihtiyacındaydılar. Medine'nin kabile anlayışı içinde yetişmiş, birbirleriyle mücadele etmekten yorulmuş, bölük pörçük gruplar halinde yaşayan sakinlerine yapılacak en büyük iyilik, belli bir düzen çerçevesinde hayatiyetini devam ettirebilecek kuvvetli ve merkezi bir idare sistemi kurmak olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Hazreti Peygamber, renk, inanç, dil ve ırk ayrımı yapmadan toplumun bütün kesimlerine aynı şeyi, eşitlik ve adaleti sunan ve bu toplumun parçası olduğu sürece bunu garanti eden bir idare sistemi benimsedi. Bu doğrultuda öncelikle birbirleriyle savaş halindeki Arap kabilelerini barıştırdı. Sonra da Yahudilerle bir antlaşma yaptı. Böylece Medine'ye şehir devleti vasfını kazandıracak esaslar belirlendi. Toplumsal ve bireysel düzeyde önemli kararlar alındı. Öncelikle bu küçük devlet oluşturan topluluklar, bu toplulukların birbirleriyle ve yabancılarla ilişkileri, idari ve adli yapıları belirli esaslara bağlandı. Sonra da tek tek bütün fertlerin din ve vicdan hürriyeti güvence altına alındı. Üzerinde anlaşılan bu hususlar yazılı bir metin haline getirildi ve böylece siyasi bir belge hüviyeti kazandı. İşte bu Medine vesikasıydı. belki de tarihin yazılı ilk anayasası. Kutlu Elçi bu şekilde yöneten, yönlendiren, anlaşma yapan ve gerektiğinde savaş kararı alan bir önderdi. O, vahiy alan bir peygamber olduğu gibi aynı zamanda bir devlet başkanı ve yeri geldiğinde ordu komutanıydı. Liderlik, önderlik peygamberlerin ortak özelliğiydi. Nitekim Hazreti Peygamber, İsrailoğullarını hep peygamberlerinin yönettiğini bildirmişti. Allah Resulü'nün bütün uygulamalarında olduğu gibi, toplum idaresinde de hakim olan temel belirleyici unsur, ilahi vahyin yönlendirmesiydi. Onu temel kabul eder ve ona göre hareket ederdi. Çünkü bu prensip, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde defalarca bildirilmişti. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilince uy. Ondan başka bir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Sana vahyolununa uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hazreti Peygamber'in idari konulardaki kararlarını belirleyen bir diğer unsur da istişareydi. İstişareyle tecrübeli insanların birikiminden yararlanır, meseleyi sahiplenmelerini temin ederdi. Neticede konuşulan konu bütün toplum tarafından kabul görürdü. Müslümanların karşılaştıkları önemli olaylardan olan Bedir Savaşı'nda Kutlu Elçi her aşamada ashabıyla istişare etmişti. Savaşa girme kararı alırken, askerlerin yerleşecekleri alanı belirlerken, savaş sonrasında esirlere nasıl davranılacağını tespit ederken hep ashabının görüşlerine başvurmuştu. Savaş esirleri, savaşın nasıl olacağı gibi dünyevi hususlarda istişare ettiği gibi, bazen ezanın meşru kılınması gibi hakkında vahiy gelmeyen dini hususlarda da istişare ediyordu. Peygamber olması hasebiyle birçok bilgiyle mücehhez olmasına ve vahiy almasına rağmen Resul-i Ekrem ashabına danışmakla emrolunmuştu. Nitekim Hazreti Ömer bu hususla ilgili olarak şöyle demekteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Müslümanları ilgilendiren meselelerde geceleri konuşmalar yapardı. Ben de yanlarında olurdum. Allah Resulü İstişareye o kadar önem vermişti ki Ebu Hureyre onun bu özelliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim şeklinde dile getirmişti.
2: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Saffat Suresi 83 ila 113. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz?" derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın. İçinde ateş yakın ve onu ateşe atın," dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o

0: mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la müjdeledik. Onu da, İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
0: Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 105 ila 114. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar ne de yoksun bırakılmaktan. İşte böyle biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı veresin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirette verilecek mükafatın nasıl olacağını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kehf Suresi 107 ve 108. ayetler.
6: Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.
1: İnsan Suresi 11. ayet.
7: Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
1: Kehf Suresi 30 ve 31. ayetler.
8: Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hazreti Adem'den Efendimiz Peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin ortak mesajlarından birisi de utanmazsan ne yaparsan yap mesajıdır. Utanmazsan ne yaparsan yap. Allah'tan korkan, kulundan utanan insan makbuldür. Biz bugün geçen hafta başladığımız ahlak konusuna devam edeceğiz. Çünkü yeterli bulmadık Emrullah Hocam'la beraber. İnşallah bugün kaldığımız yerden bazı noktaları da tekrarla programımızı icra etmeye çalışacağız. Önce hocama hoş geldin i̇nşallah. Diyeyim efendim.
1: Hoş gördük hocam.
0: Sıhhat afiyet iyidir inşallah.
1: Şükürler olsun hocam.
0: Elhamdülillah.
1: Hamdolsun.
0: Elhamdülillah.
1: Sizi de böyle sağlıklı görünce.
0: Allah razı olsun.
1: Bu da ne oluyor?
0: Sağ ol.
1: Karşılıklı bir etki mi meydana getiriyor?
0: Elbette benim sultanım. Elbette yani. Muhabbet muhabbeti doğurur. Karşılıklı moral, iki tarafın morali var ya, çarpı iki değil. Metre küp var ya, metre küp olur. Ondan daha fazla olur. Şimdi muhterem hocam, bizim zamanımız var. İnşallah uzun uzun konuşacağız, görüşeceğiz, sohbet edeceğiz.
1: Ama
0: İshak hocamız bekliyor. Çamlıca Büyük Camii imamı İshak Danış hocamızı dinleyelim. Bakalım bize hangi ayetleri okuyacak.
1: Tamam. İnşallah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Elhamdülillah, eşşükrülillah, elhubbülillah vel buğzülillah. Cenab-ı Allah bizi ve evlatlarımızı hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden şerlilerden muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'den evvel arz ettiğim gibi bugün yine değerli hocamla güzel ahlakı, hayayı, utanmayı, arlanmayı konuşmaya çalışacağız.
1: İnşallah.
0: Muhterem hocam, ahlak çok önemli, ahlak çok önemli, ahlak çok önemli. Geçen hafta arz etmiştik Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, اِنَّمَا بُعِثُوا لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَاقِ Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştu. Bugün nereden başlayacağız, neler söyleyeceğiz? Besmelenizi çekin bakalım efendim.
1: Elhamdülillah.
0: Ve şükrü.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli hocam, biz tevhid dininin elhamdülillah mensuplarıyız. Dinimizin temel esası La ilahe illallah. İşin aslı, esası, anlaşılması gereken hakikat, inkar edilmez hakikat bu. Bu evrenin, bu alemin, bu kainatın var edicisi, yaratanı ve yarattığı andan itibaren devam eden müthiş bir düzen var. Yarattığı evrende, alemde o düzeni
0: yöneten
1: ve hakimiyeti ile her şeyi kuşatan ela lehul halku
0: ve lehul emr.
1: Yaratmak onun hakkı, olduğu gibi yarattıkları üzerinde hükmetmek de onun hakkı. Böyle olunca temel değerlerimizi kazanmaya çalışırken evvela bu inançla yola çıkmak durumundayız. Yaratan o, yaşatan o, mülkün sahibi o, mülkünde yarattığı, biz insanız, bizimle alakalı olan kısım çok önemli. Hangi kurallara göre yaşamamız lazımsa o kuralları tespit eden, ortaya koyan da o.
0: Ve tilke hududullah.
1: Allah'ın hududu.
0: Çizdiği yol.
1: Evet. Evet. Hepimizin riayet etmekle mükellef olduğumuz hududullahı belirleyen o, ki bu hududullah içinde hukuk-ı ibad var. Kulların hakları. Yaratan o, yaşatan o, rızıklandıran o olunca ona karşı da yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken görevlerimiz var.
0: Onlara da hukukullah mı diyor?
1: Hukukullah.
0: Aa, güzel efendim. Evet.
1: Hukukullah'a riayet. Hukukun nas. Hukuk-ı ibadın haklarına da riayet gibi İki temel ölçümüz var, esas prensibimiz var.
0: Allah'a ta'zim, mahluka rahmet. Allah'a rahmet mi, yaratılanlara merhamet.
1: O zaman hocam, ahlakımızın kaynağının da ne olduğunu, dayanak noktasının ne olduğunu geçen hafta zaten, ki o sohbette
0: bir bölümünü iletmiştik.
1: Şimdi tevhid dedik. Buradan başlıyoruz hocam. Önce bu inancı kazandırmamızı Rabbimiz istiyor. Arkasından işte ahlak ilkeleri, kullukla alakalı esaslar. Ama bu ikisi arasındaki münasebet çok ama çok dikkat çekici bir münasebet. Birlikte isterseniz
0: tabii
1: bir atıf yapalım. Bismillah. Ve abudullah.
0: Ve la tüşrikû bihi şey'en.
1: Ve'budullah. Allah'a kulluk edin. Ve la tüşrikû bihi şey'a. Hiçbir şeyi ona
0: eş koşmayın.
1: Eş koşmayın.
0: Ortak koşmayın.
1: Bu ne? İşte tevhidin
0: tarifi.
1: Tarifi. Sonra ne geliyor hocam? Ve bil valideyni ihsana. Dünyaya gelmemize vesile olan kim? Yaratan Rabbimiz, Halik o. Ama dünyaya gelmemize vesile olan
0: ana babamız.
1: Anamız var, babamız var. O zaman varlığımızı Halik olarak, yaratıcı olarak Rabbimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Ama dünyaya vesile. Gelmemize vesile olan annemizin ve babamızın şefkat kanatları altında da varlığımız gelişiyor. İşte nutfeden başlayarak ana rahminde
0: gelişiyor.
1: Gelişen o yapımız, hani Rab kelimesi, Rab isminin tecellisi ile biz ana rahminde bir nutfe iken azaları olgunlaşmış, sonra da Allah tarafından ruh nefhedilmiş, hayat verilmiş.

0: iş yapımız.
1: Doğduktan sonra da yine o kökten gelen kema rabbayani sagira.
0: Evet.
1: Anamın babamın beni büyütürken, çocukken davrandıkları merhametle.
0: Allah.
1: Ya Rabbi sen de onlara
0: Rabbi
1: merhamet.
0: Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. İsra suresi.
1: Onlara böyle
0: baştan
1: merhametli
0: söyleyelim hocam, millet tahmin ediyorum merak ediyordur. İsra suresi baştan 3. sayfa. Bu kadar söyleyeyim.
1: Vallahi bakmalarını çok isterim de.
0: Baksınlar hocam. Hocam baksınlar. Sosyal medyaya baktıklarından çok daha fazla bakmaları gereken
1: Allah'ın kitabına baksınlar, peygamberin hadisine baksınlar. Hocam Allah'a olan görevlerini yerine getirdi, insanlara olan görevlerini yerine getirdi. Başta söyledik ki hem Allah'tan korkar hem kuldan utanır bir hale. Bu güzel ahlak insanı nereye çıkarır hocam?
0: Hocam isterseniz şöyle diyelim.
1: Buyur.
0: Ayet-i kerimede gene Rabbimiz لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ En güzel biçimde insanı yarattık. Bir taraftan böyle buyururken وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمٍ
1: Evet.
0: Adem oğlunu mükerrem yaptık.
1: Değerli, kıymetli, saygıdeğer yaptık.
0: Onu da nereden yani bakarsak nasıl anlarız? Hocam yaratılan diğer bütün varlıklar insana hizmet için yaratılıyor. Bu nasıl bir değer hocam? Bunun farkında mıyız? Kafamızı bu noktada yoruyor muyuz?
1: 150 milyon kilometre uzaktaki güneş 5 milyar senedir görevini yapıyormuş hocam. Bize hizmet ediyor. 150 milyon kilometre. Bu dile kolay. Kendisi de dünyadan 1 milyon 300 bin kere büyük. Bu güneş vazifesini 5 dakika kazaya bıraksa ne siz kalırsınız ne ben kalırım hocam. O 5 milyar senedir vazifesini 5 dakika bile kazaya bırakmıyorsa biz 5 vakti kazaya bırakmaya hakkımız olabilir
0: ya.
1: Dediniz ya bütün mahlukatı Allah bizim hizmetimize vermiş. Güneş de bizim hizmetimizde, ay da bizim hizmetimizde.
0: Hocam istifade ettiğimiz her şey.
1: Hı hı.
0: Parayla mı satın aldık hocam?
1: Hepsini parayla satın almıyoruz. Hava bedava, oksijen. Satın aldığımız şeylerin hayati değerini düşünsek para filan yetmez.
0: Yetmez. Şu azalarımız hocam.
1: Ya.
0: Ben konuşuyorum. Siz konuşuyorsunuz. Benim konuştuklarım, sizin konuştuklarınız hep belli bir süzgeçten geçtikten sonra kelimeler cümleye dönüşüyor. Büyük bir dikkat de göstererek yanlış bir şey söylemeyelim. Eksik
1: evet.
0: bir şey söylemeyelim.
1: Evet.
0: Yanıltıcı bir şey söylemeyelim. Bu sorumluluk anlayışıyla. Ama bu konuşma nimetini bize kim verdi?
1: Lütfeden Allah-u Teala. Allah.
0: Böyle bakalım. Hadiselere böyle bakalım. Sahip olduklarımıza böyle bakalım. Ortaya bir büyük hakikat çıkacak hocam.
1: Evet.
0: İlk ve temel vazgeçilmez görevimiz Rabbimizi tanımak.
1: Amin.
0: Ve ona kulluk, vecibelerimizi, vazifelerimizi yapmak. İşte burada bir taraftan kulluk dediğimiz görevler nelerse onları belirlerken bir taraftan da yaşadığımız hayatta bizim gibi canlı olan diğer varlıklarla bağlantılı görevlerimiz de var. Bu görevlerimizi de benim belirlemek, öğrenmek ve uygulamak gibi işte aslı bizi o mükerrem yapacak, yaratılmışlar içinde mükerrem, her türlü değere,
1: saygıya değer,
0: o hale getirecek
1: davranışlardır
0: hocam.
1: Ahlakın, güzel ahlakın tamamı tamam. diyelim.
0: Şimdi ayetlere hocam girmişken biraz dikkati çekelim diye söylüyorum.
1: Hadi söyle.
0: Devamında ne geliyor hocam? Ve abudullah dedik ve la tüşrikû bihi şey.

0: İnne bil valideyni
1: ihsane. Ana babayı koyduk değil mi? Evet. Biz koymadık. Rabbimiz Allah koydu. Ondan sonra o bidil kurba okuduğumuz ayetler. Akraba, efendim komşular, yolda kalmışlar, yakın akraba,
0: uzak komşu
1: vesaire. Öbür yandan İsra suresinde benzer bir ayet var. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا
0: اِلَّا اِيَّهُ
1: وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Biraz önce siz o ayetlerden birine o Rab kelimesi bağlantısıyla وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Yani küçükken beni nasıl terbiye etmişler, yetiştirmişler, ihtiyaçlarımızı karşılamışlarsa,
0: üzerimize titremişlerse,
1: evet,
0: sen de onlara merhamet et.
1: Merhamet et. Bu ne hocam? Bu neyi telkin ediyor bize?
0: Merhameti, güzel ahlakı.
1: Peki güzel ahlak dediğimiz zaman merhametin olmadığı yerde güzel ahlaktan bahsedebilir miyiz?
0: Olamaz.
1: Bu ana babaya merhamet, tersine dönsün evlada merhamet, değil mi hocam? Ku enfusekum ve ehlikum nara diyor. Kendinizi ve aile fertlerinizi
0: cehennemden koruyun.
1: Orada o merhamet olmazsa hocam,
0: olmaz.
1: Nasıl koruruz? Gibi bağlantılar yani,
0: evet.
1: Ama tevhid temeline göre hepsi şüphesiz inşa edilmiş hocam.
0: Şüphesiz muhterem hocam.
1: Evet hocam.
0: Güzel ahlakın değeri günlerce anlatılsa kafi gelmez. Fakat biz bunun çeşitlerine yavaş yavaş girsek. Düşüncede güzel ahlak. Yani kendimiz için ne düşünüyorsak başkaları için de onu düşünebilmek. Aklımızdan fitne fücur şeyin geçmemesi vesaire.
1: La yu'minu ahadukum
0: hatta
1: yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Hocam iman bağlantılı bundan daha mükemmel bu gerçeği kim anlatabilir?
0: Ancak Allah Resulü. Allah ve Resulü anlatır. Burada Resulü anlatmış.
1: Burada Efendimiz anlatmış.
0: Efendim burada bakın insana.
1: Ama Kur'an'da bunun bağlı olduğu
0: bu ayetler var.
1: Ayet-i kerime, evet.
0: İnsana, öğrencilere, üniversitedeki yavrularımıza güzel ahlak yolunu, hedefini gösterirsek, sudan bahsederken ben bu su ile ilgili bilgimi insanların lehine nasıl kullanırım diye düşünür. İnanç, itikat, tevhid akidesinin dışına çıkarsak ben bununla insanları nasıl boğarım diye onu düşünmeye başlar. Demek ki düşüncede, ahlak düşüncede başlayacak. İyi düşünen iyi iş yapar, kötü düşünen kötüye gider.
1: Hocam bir ayet-i kerime gene hep beraber
0: oradan beraber hatırlıyorsunuz diye, evet, şey yapıyorum. Buyur.
1: Fe elhemeha
0: fucuraha
1: ve takvaha.
0: Allah razı olsun. Allah insana güzellikleri de günahları da gösteren yolu koydu. Kul bunlardan birini tercih edecek.
1: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
0: وَدَكَ رَسْلَ رَبِّهِ
1: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
0: Ha, o ayet ha.
1: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini
0: tezkiye eden
1: kurtulmuştur. Neden tezkiye? O kötülüklerde. Ha. Kötülük kavramı nasıl oluşur?
0: Önce beyinde oluşur.
1: Hesaplar orada başlıyor değil mi?
0: Evet.
1: Ben filana pusu kuracağım. Heh,
0: bitti.
1: Şurada şöyle yaparken kötülük. Şimdi bundan kurtulmaz ise hocam, bu sokağa çıktığı zaman tasarladığı şeyleri uygulama fırsatı kollar. Hani bir çocuk bıçakladılar.
0: Heh.
1: Örnek değil mi hocam?
0: Evet.
1: O görüntüde ne var? İki tane gene çocuk diyelim. Koştular, geldiler, bıçakları sapladılar. Çocuk öldü gitti.
0: Onu önce düşündüler.
1: Düşündüler, tasarladılar, planladılar.
0: Ha, öyle yaptılar.
1: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. İşte fucur.
0: Fucurunu.
1: Şeytan yolunu seçen
0: böyle yapar.
1: Böyle yapar. Ama Rahman'ın yolunu seçen
0: de araba çarpmış da yere düşmüşse kaptığı gibi hastaneye götürür. Değerli hocam, tam o sizin söylediğiniz gerçeği duyunca efendim.

0: Sizin bir hadis-i şerif aklıma geldi. Bir Müslüman bir günahı işlemeyi düşünüp, önce düşündü ya hocam, sonra ertesi gün bunu Allah ve Resulü yasaklamış diye vazgeçse bir iyilik yapmış gibi sevap kazanır. Bir Müslüman bir iyiliği yapmayı düşünüp kafasına koyup gerçekten yapmakta samimi olduğu halde yapma imkanı bulamasa yine yapmış gibi sevap kazanır.
1: Düşündüğü için. Bir de yaparsa
0: Allah razı olsun. Bir de yaparsa en az 10 kat.
1: 1'e 10.
0: 1'e en az.
1: O da en az.
0: O da en
1: az. Sevap. 1'e
0: sevap kazanır.
1: 10. 1'e
0: kötülüğü
1: 10.
0: Hem düşünün.
1: 1'e kardeşim 10.
0: Hah.
1: Ha bunun devamı var hocam. 1'e
0: 70.
1: 100.
0: 700.
1: 700 hocam ayetle sabit olan.
0: Ya kardeşim Allah nazik.
1: 1'e kardeşim bir hayra karşılık Allah 700.
0: O da bir ayette şeye mi benzetiyordu? 7 tane başa her başakta.
1: Evet, evet.
0: Yüzer tane.
1: Meselullezine Bakara suresi. Meselullezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi kemetheli habbetin enbetet
0: seb'a
1: senabil fi kulli sumbuletin mi'etu habbe.
0: Ya sanki ayet Türkçe gibi ama öyle de demeyelim.
1: Yani hani hacca giden dedi ya ezanları da Türkçe dedi.
0: Namazları da Türkçe dedi.
1: Evet.
0: De. Yani Allah yolunda malını harcayanların yaptığı iş bir ne diyelim ona bir şeyde yedi.
1: Bir
0: başak.
1: Bir hayır yaptı.
0: He anladım.
1: Bir hasene. Men ca'e bil haseneti. Felehu
0: aşru emsaliha. O en azı.
1: Evet. Ama ondan kelime hasene kelime.
0: Onu anladım da. Bir yedi başak dedik ya. O nereye koyacağız yedi başağı?
1: Mefelul lezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi kemetheli habbetin enbetet.
0: Bir taneden yedi tane başak.
1: Bir buğday tanesini toprağa atıyorsunuz.
0: Yedi tane.
1: Yedi
0: dal veriyor.
1: Dal veriyor. Her dalda olan şeylere
0: buğday tanesi yüzer
1: başak
0: tane.
1: Başak diyoruz değil başak, mi? Onun tepesinde olana. Böyle Ağustos'ta böyle rüzgar sallayıverir onları. O gidip gelişleri de ne güzeldir. Çünkü yiyeceğimiz ekmekler orada.
0: Muhterem efendim, birisi diğerine dedi ki, kibirli adamlar kafayı niye yukarı tutar dedi.
1: Hmm.
0: Karşıdaki dedi ki, sen hiç buğday tarlasına uğramadın mı dedi. Ya kardeşim uğradım ama dedi. Benim sorumla buğday tarlasının ne alakası var? Niye alakası olmasın? Git buğday tarlasına bak dedi. İçi dolu olan başak başını öne eğer. İçi boş olan kafayı yukarı tutar. Kibirlenen onun için kafayı yukarı tutar dedi. Bu buğday başak.
1: Duyanlar.
0: İyi takip edelim.
1: İyi takip edelim. Dersimizi iyi çıkaralım. Ama üzerinde kafa yoralar.
0: Evet. Efendim bir de onu bitirelim. Hadis. Kötülüğü düşündü. Nefsine de mağlup olup onu işlediyse birebir günah.
1: Evet hocam.
0: Burada biz ya kötülüğü yapsanız bile Allah birden fazla ceza vermez. Birebir ceza verir. Fazla vermez yapabilirsiniz manasında söylemiyoruz.
1: Orada merhameti görüyoruz. Adaleti görüyoruz hocam.
0: Hatta cömertliği. Adaletin dışında
1: bir madde adalet maddesiyle bakarsak bir kötülük yaptı.
0: Bir birim
1: ceza. Hak ettiği karşılığı ceza. Ama orada neyi görüyoruz? Bir iyilik yaptı.
0: 10 70
1: en az
0: 100.
1: 10.
0: Evet.
1: 100 700. Bu rahmet hocam. O Rahman olan, Rahim olan Rabbimizin rahmetinin üzerimize nasıl yağdığını gösteriyor.
0: Bu düşüncede ahlak dedik.
1: Evet.
0: Bir de sözde ahlak. Ağzımızdan çıkana dikkat edersek güzel ahlaka sahip olacağız. Eğer dikkat etmezsek bu iki dudak arasından çıkan bizi perişan edecek.
1: Hocam ne? Efendimiz hani geçmişti, geçen hafta mıydı? İki dudağınız arasındakini, şu dilinizi... Dilinizin garantisini bana verin. Ben de size cennet garantisi vereyim. Söz hocam.
0: Söz. söz olarak

0: kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, bal ile yağ eder bir söz.
1: Ya.
0: Kişi demeye sözün kemini, kişi bile sözün demini, bu dünya cehennemini yedi uçmak eder bir söz. Kişi nerede ne söyleyeceğini bilsin, kötü sözü de ağzına diline almasın. Eğer iyi şeyleri söylemeye devam ederse bu sıkıntılı dünya 8 kat cennete dönüşür, dedi Yunus. Efendim, sözde ahlak, insanlara hayırhah olmak, güzeli tavsiye etmek bizi yüceltecek. Ya şu adama şöyle bir şey tavsiye edeyim, oradan düşsün, ayağa kaysın, ben onun sahip olduğu nimetlere sahip olayım demeye kalkmak da sözü ahlak dışı kullanmak olur. Efendimiz buyurdu ki her sabah bütün organlarınız dilinize yalvarır. Kendine dikkat et. Çünkü sen nereye gidersen biz de oraya gideceğiz.
1: Bizi yakma.
0: Allah'ım. Devamını lütfet. Ne olur.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Bu çok güzel. Bana da ışık tuttu şimdi. Konuştuğunuz zaman, hani geçmiş diye gene bir hadis-i şerif. Ya hayır söyle.
0: Ya da sus.
1: Ya da sus. Bu ne demek hocam? Hocam bu organ hayırları söylemek, yaymak, çoğaltmak, hayır olanları insanlığa duyurmak, tebliğ etmek ve bütün bu nimetleri vereni zikretmek, nimetlerine şükretmek için kullanalım diye bize verildi dersek,
0: İsabetli yolda, güzel ahlak yolunda devam etmiş oluruz. Aksine ahlak dışı davranmış oluruz. Bendeniz ayetin başını hatırlatayım, siz devamını okuyun.
1: Buyurun hocam.
0: Ve men ahsanu kavlen
1: mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inneni minel muslimin.
0: Allah, ne olur
1: hocam ya. Ne müthiş bir münasebet var.
0: Ya, müthiş ya.
1: Ve men ahsanu.
0: Ne olur size sevgili gençler, bizi abartmakla suçlamayın. Vallah billah hocamın vereceği meale dikkat edin bakalım. Bu ayet müthiş bir manayı bize telkin ediyor mu etmiyor mu? Ne diyor hocam bu ayette Allah?
1: Şimdi öyle bir takdim yaptınız ki ona uygun söz bulabilecek miyim?
0: Ayetin meali yetecek hocam.
1: Tamam evet. Hocam. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا söz bakımından en güzeli kim söyler? En güzel sözlü kimdir?
0: Kimdir?
1: Kim en güzel sözlü olur?
0: Hem soruyor hem Allah-u Teala cevap verecek. Kimmiş hocam?
1: Kimden? Mimmen da'a ilallah.
0: Allah Allah.
1: Allah'a kulluğa
0: davet
1: edenlerden bahisle. Sözü en güzel olanı kim? Ve kâle inneni minel muslimin. Şimdi hocam,
0: ben Müslümanlardan.
1: Burada işte asıl mesele burada zaten. Ha. Ne zaman en güzel sözlü oluruz hocam? Ben gerçekte kalpten inanarak
0: söylersem. Bir de amile salihan
1: olursa. Ben Müslümanım. Ha, ve amile salih. Ben Müslümanım. Ama hocam bu tezat olmayacak. Adamın sözüne baktık. Bu sözü herkes söyler hocam. Sözün güzelini de söylerler ki münafıkları Kur'an anlatırken وَاِنْ يَكُولُوا تَسْمَعْ لِكَوْلِهِمْ duysanız konuşurlarken ya bunu kaçırmayalım. O kadar güzel söylüyor. O kadar etkileyici söylüyor. Ama kim bu? Münafık olanlar. Aa. O zaman bu cümleyi ekleyeyim.
0: Buyur.
1: Hocam sözü güzel söyler fakat davranışları o söylediği sözü yalanlar ise bu ayette geçen en güzel sözlü olmaya ulaşamaz hocam.
0: Ha, ulaşamaz.
1: Nasıl ulaşacak?
0: Ulaşacağı sizden dinleyeceğim.

0: ulaşamayanı ben anlatmaya çalışayım. Hı. Sözüne bakarsın abdest suyunu dökesin gelir. İşine bakarsın yüzüne tüküresin gelir.
1: Allahu Ekber.
0: Münafı tarif etmek böyle değil mi?
1: Hocam Allahu Ekber. Hocam bir daha söyleyelim.
0: Sözüne bakarsın abdest suyunu dökesin gelir.
1: Yani öyle bir saygı telkin ediyor, ediyor ki sana. Şu adama ibrik tutayım. Eskiden vardı ya. İbriğini ben tutayım. Yani suyu ben dökeyim. Abdest alsın.
0: İzahatiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiki gençler der ki abdest suyu nasıl dökülecek? Zaten musluktan akıyor derler. Evet. Eskiden ibrik
1: eskiden
0: vardı.
1: Öyle değildi. Sular bugünkü gibi şarıl şarıl akmıyordu. Kuyulardan çekiliyordu. Uzak yerlerden
0: geliyordu.
1: Getiriliyordu. Evet hocam.
0: Ha. İşine bakarsın yüzüne tüküresin gelir.
1: Allahu Ekber.
0: İşte ne bu demek? Münafık.
1: Ne demek işte hocam?
0: Ya bak, yaptıklarına bakıyorsun ki bu adam o adam değilmiş.
1: Demek ki şuradan çıkan sözle eylemin, amelin aynı olacak, çatışmayacak. Ha. Biri öbürünü yalanlamayacak.
0: Hemen ahsenu kavlene giremedi o işte.
1: Giremez.
0: Çünkü
1: ve amile saliha.
0: Ve amile salihası yok.
1: Salih amele dönüşecek o söz hocam.
0: Evet.
1: O söz, şu söz eylem olarak salih amele dönüşecek.
0: Evet.
1: Ve kâle inneni minel müslimin. Ve o yapısıyla ben Müslümanım dediği zaman zaten şüphe etmezsiniz. Amel güzel, söz. Söze uygun eylem, salih amel. Bu Müslüman kardeşim. İşte bu Müslüman dedirtir size hocam. Kendi demese bile siz dersiniz. Bu Müslüman kardeşim.
0: Ayetin sonunda bir de tevazu işareti var gibi geliyor bana. Hı. Ben de Müslümanlardan birisiyim kardeşim. Sizi davet ediyorum diye. Ben de söylediklerimi yapıyorum diye. Kendimde bir üstünlük görmüyorum ha.
1: Müslüman olmam bunu gerekli
0: kılıyor. Bunu gerektiriyor. Ben de minel müslümin, Müslümanlardan birisiyim.
1: Çok güzel. Çok
0: diye güzel. Söylensin diyor. Hocam Allah razı olsun ama notlarımız çok. Hane içinde ahlak.
1: Hocam ümmetin tamamına Cenab-ı Mevlamız kimi örnek olarak gösteriyor?
0: Efendimiz'i.
1: Efendimiz Aleyhisselatü
0: Vesselam. Evet.
1: Peki şimdi dönelim haneye. Bu haneyi kurarken neye göre kurduk hocam?
0: Allah'ın emri, peygamberin kavli demedik mi?
1: Evet. Ona göre oluşturduk. Hı. Eşleri seçerken yuvayı kurmak için.
0: Evet.
1: Ya damat ya da gelin hanımı.
0: Evet.
1: Hangi özellikleri aradık? Aramamız gerekiyor. Allah'a iman etmiş.
0: Ahlakı güzel.
1: Peygamber-i Zişan'a iman etmiş. Ve onu örnek almış. Allah'ın kitabını
0: örnek almış.
1: Resulünün kendisi ve sünnetini örnek almış olacak. Bunlarla oluşturulacak bir yuva.
0: Oğul babaları der ki helal süt emmiş. Allah'tan korkan, kulundan utanan birini arıyorum.
1: Çok güzel.
0: Kız babaları da der ki Allah'tan korkan, kulundan utanan, helal süt emmiş bir damat arıyorum. Bendeniz her ikisine de dönerek diyorum ki, bu tarif ettiğimiz kız ve oğulları siz yetiştirmezseniz, ben yetiştirmesem nereden yetişip gelecek? Biz hepimiz yetiştireceğiz ki birbirimizin evlatlarına helal süt emmiş, Allah'tan korkan, kuldan utanan eşler oluşabilsin.
1: Önce helal sütten başlayacağız hocam.
0: Başla hocam. Ben dur deyince dur.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Helal süt. Önce bunları kimde arıyoruz? Bakın o ara... Herkes şimdi aramıyor hocam ne yazık ki.
0: Ha.
1: Ne yazık ki herkes şimdi o vasıfları aramıyor. Bah, başka bah. Şeyler arıyor.
0: Para var mı?
1: Para var mı?
0: Araba
1: İşi nasıl?
0: Var mı?
1: Geliri nasıl?
0: Araba
1: arabası var mı?
0: Var mı?
1: Dairesi evet. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Hep madde, hep dünyalık. O vasıflar, o öbür vasıflar ahireti ebediyen kazandıracak öteki vasıfları arayanlar var elhamdülillah.
0: Var elhamdülillah ama çoğunluk maalesef.
1: Evet maalesef.
0: Fizik. O, kimse kimyaya geçmiyor.
1: Zaten
0: geçmiyor.
1: Hocam o aranmadığı için kurulan yuvaların ömrü de
0: uzun.

0: olmuyor.
1: Uzun olmuyor hocam.
0: Uzun olmuyor.
1: Çünkü temel değer nedir? Dünyalıklar. Heh. Arzu edilenleri vermiyorsa.
0: Veremez zaten.
1: Veremez. O zaman ne oluyor hocam? Benim senden beklediklerimi veremiyorsun. Hiç. Kusura bakma, bu bir birliktelik.
0: 5 senede bitti, devam etmeyecek.
1: Halbuki öteki değerler önde olsaydı, hayat inişli çıkışlıdır.
0: Evet.
1: Zorlukları olacaktır.
0: Evet.
1: Katlanacağız. Ama bir gün gelecek, o zorlukların mutlaka arkasından çok hayırlı şeyler gelecektir. Çünkü ve beşşiri sabirin Mevlamız, evet, buyuruyor. Sabredenleri müjdele, mutlaka arkadan gelecek.
0: Sabrın sonu selamet.
1: Sabrın sonu selamet. Ya millet,
0: sabır hayra, sabır hayra alamet.
1: Çok güzel.
0: Bela sana kahretsin, sen belaya selamet.
1: Allah Allah.
0: Necip Fazıl.
1: Ya.
0: Sabrın sonu selamet. Sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya selamet. Bu da geçer yahu demeyi bilmezsek yuvalarımızı tehlikeye atarız. Bu da geçer yahu güzel ahlaktan. Of ben ne olacak, ben bu hayatı çekemez oldum, sana da katlanamaz oldum. Bu da ahlak dışı bir davranıştır dedikten sonra.
1: Ara mı var?
0: Ara var.
1: Allahu Ekber.
0: Birkaç cümleniz varsa alayım hatırlatayım.
1: Hayır, burada şunu hemen, buyur, o zaman. Buyur. Yuva dedik ya hocam.
0: Evet.
1: Herhalde yuvadan devam ederiz herhalde, öyle mi?
0: Aradan sonra mı yine?
1: Yani bilmiyorum.
0: Şimdi bir iki cümle varsa hocam, alayım.
1: Peki yuvayı bu şartlarda oluşturduğumuz zaman.
0: Tamam.
1: Rabbimizden ne bekliyoruz? Hayırlı evlat.
0: Evet.
1: Ama
0: Rabbena heblena.
1: Ama bir şeye hep dikkat ediyoruz. Yediklerimiz helal, içtiklerimiz helal. Helal süt emmiş kelimesinde ifadesini bulan o sembol ifade. Hı. Hocam o zaman zaten oluşacak o yavrumuz, ana rahminde oluşacak o yavrumuz, orada gıdasını alırken yine hangi tür gıda alacak? Helallerden oluşmuş gıda alacak.
0: Vücuttaki hücreler de helalden oluşmuş yapı taşları gibi olacak.
1: Hocam helallerden oluşan vücut cehenneme değil cennete namzettir.
0: Bitti. Helallerden oluşan vücut cehenneme değil cennete namzettir. Layık olduğu yer cennettir. Aradan sonra tekrar cennete dönelim inşallah efendim.
1: İnşallah.
2: Sırrı hakikat odur ki kalabalık sandığımız bu kesretin, bu gürültülü dünyanın arkasında aslında tek bir cevher gizli. Şems'in o yakan nefesi kulağımıza fısıldar. İki demek ayrılıktır. Meğer ki perde dediğimiz o kalın sis bizim ikilik deryasında boğulmamızmış. Mevlana bir ana şefkatiyle sahili selamete çağırır bizi. Birlik denizine dal. İkiyi bırak. İnsan ancak sımsıkı tutunduğu o dünyalık gölgeleri bıraktığında asıl menzil görünür. Yol yükten kurtulunca açılır. Niyazi Mısri tam o eşikte durur ve der ki, benlikten geçmeyen birliğe ermez. Bir olanı hatırlamak için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için yüce kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihan şumur bir mesaja sahip.
4: Rabbul alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
6: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyoruz. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. O öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
8: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de. İslam düşüncesinin tarihi süreçteki seyri.
3: İnsan idrak araçlarının bir kademesidir.
2: Kadim kültürlerle kurduğu etkileşim.
3: Bir ilişkiler manzumesi içerisinde kimliğini arayan varlıklarız. Zihnin gerçek özgürlüğüne kavuşabilmesi için hafızanın yük olmaktan çıkması gerekir.
2: İslami ilimlerin ortaya çıkış süreci.
3: İnsan kerim bir varlıktır, yani saygındır, muteberdir, yani özel bir şey yapmaya gerek yok.
2: İslam'a hizmet eden alimlerin yaşadığı düşünce krizleri ve günümüze yansımaları.
3: Nefret aklımızı küçültür. Müslüman toplum ve Müslüman inanç tek ilke üzerinde karar kılar. O da faili mutlak olan Allah'tır.
2: Nurkan Aslan'ın sunumu, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat bu akşam 20'de VAM TV'de. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti. Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim, andolsun sizde atalarınızda apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aradan evvel cennetle dönelim dedik. Cehennemle dönmeyelim. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, haram gıda ile beslenen vücut doğrudan cennete giremez. Helal gıda ile beslenen vücut ve evlat da gideceği yer cennettir. Hatta cennet de onlara hasret duyuyor, gelseler diye bekliyor.
1: Hani şeyi hatırlayalım hocam, Ramazan'a nasıl talimat verirmiş Mevlamız?
0: Nasıl verirmiş hocam?
1: Efendimizin hani o 5 maddelik Ramazan'la ilgili hiçbir geçmiş peygambere, ümmetlere verilmeyen, bana verilen.
0: Nelermiş hocam
1: onlar? Neydi hocam?
0: Şöyle.
1: Cennetlere dermiş ki hazırlanın.
0: Kullarım geliyor.
1: Kullarım benim için, rızamı elde etmek için oruç tuttular. Gündüz oruçlu, geceyi ihya etmek maksadıyla da geceleyin kalktılar. Teravih ve emsali gibi. Şimdi hazırlanın. Onlar yoruldular, istirahat hakları nerede? Cennette. Onları karşılamak üzere hazırlanın der hocam.
0: Cennete talimat verir.
1: Talimat verir.
0: Ama sizin 5'ten bahsettin, tamamlaman lazım.
1: Hocam hepsi yeniden mi dönelim?
0: Yoksa
1: Ramazan'a mahsus.
0: Pek değil. Peki.
1: Hani her akşam
0: başım üstüne. Ha.
1: Melekler dua ederler.
0: Evet.
1: Hepsini saymamız gerekirse.
0: Yok. Biz şimdi ana konumuza tekrar
1: Allah Celle dönelim. Çünkü dünya semasına tecelli eder.
0: Evet.
1: Yok mu benden şunu filan var ya, onlarla birlikte düşünürsen.
0: Af isteyene affedeyim, şifa isteyene şifa vereyim.
1: Evet hocam.
0: Ailede, aile içi ilişkilerde ahlak dedik. Arkadaşlıkta ahlak.
1: Tabii ailede ahlak.
0: Bitirmedik diyorsun.
1: Dedik de şeyi dolduralım.
0: Hadi dolduralım.
1: Bu nasıl olacak? Burada da hocam temel...
0: Ana gibi olacak, evlat gibi olacak.
1: Temel özellik. Eddin
0: en-nasiha.
1: Buradaki nasihat, yanlış anlamasınlar. Nasihat, birisi...
0: Vaaz-u nasihat
1: gibi. Hocam beni irşad edin, beni bilmediklerimi öğretin. Bu değil, samimiyet. Samimul kalp. Evet hocam, samimiyet. Bu samimiyeti kime göstermemiz gerekecek? Şeyin hadisin devamında geliyor zaten.
0: Lillahi.
1: Allah'a karşı. Din samimiyet istiyor hocam. Ela lillahi dinul halis. Ve ma umiru illa liya'budullah muhlisine lehuddine hunefa. Pazarlıksız hocam. Pazarlıksız. Bu din Allah'ın dinidir. Benim görevim bu emaneti üstlenmek, yüklenmek ve buna göre hayatımı tanzim etmek. Uygulama alanım, ilk alan

0: ailedir, yuvadır. İşte orada Rabbim o helal gıdalarla yetişecek yavrular lütfetmiştir.
1: Evet.
0: Dünyaya gözlerini açmışlardır. Artık ellerimizde korumamız gereken emanetlerdir.
1: Onlar dünyaya gözünü açtı, bizi de kurratı ayun kıldı.
0: Gözümüzün aydınlığı. Aynen. Ve bunu biz talep ediyoruz hocam.
1: Ya.
0: وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُونٍ İstiyoruz hocam. O da lütfediyor, veriyor.
1: Zaten vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi.
0: Bir de hocam, yani en hayırlı olanı o bilir, her şeyin en iyisini. Bazıları da var ki ya istiyor ama
1: vermiyor.
0: Vermiyor.
1: Olabilir.
0: Yok yok.
1: Ha.
0: İstesin. Hayırlısını istesin. İstemenin bizatihi kendisi hayırdır zaten.
1: Amenna.
0: İbadetse
1: dua ibadettir.
0: İbadettir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o zaman o emaneti korumamız gerekiyor hocam.
1: Muhterem hocam,
0: nasıl
1: Allah razı olsun.
0: Nasıl koruyacağız hocam?
1: Ben ne yapayım? Benim şimdi 26 tane
0: hocam yok. Hocam yardımcı olalım birimiz.
1: Hadi.
0: Rabbini tanıtacağız.
1: Evet.
0: Niçin kulağına ezan, öbür kulağına kâmet okuyoruz?
1: Müslümanın hayatı bir ezanla bir namazın arası gibidir oğlum. Şimdi ezanını okuyoruz, bir günde namazın kılınacak.
0: Bir bu manası var.
1: Evet.
0: Ya evet.
1: Evet.
0: Ya o zaman
1: bir de Allahu Ekber demiş oluyoruz.
0: İlk öğreteceğimiz kelimelerden birisi Allah'ın ismidir hocam.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş böylece bu yavrumuzu koruma adına üzerimize ne diyor gerekiyorsa yapmamız gereken merhametle yerine getirmemiz gereken şeyler zaten ahlakın en vazgeçilmez değerleri değil mi hocam? Merhametin olmadığı yerde hayat olur mu?
1: Olmaz.
0: Evren, kainat merhamet düzeni üzerine kurulmadı
1: aynen
0: mı hocam?
1: Öyle.
0: Evet. İnkar edenlere de Allah dünyalık olarak muhtaç oldukları her şeyi bol bol bol vermiyor mu?
1: Veriyor.
0: Veriyor.
1: Veriyor.
0: Bu nenin eseridir hocam?
1: Rahmetin.
0: Rahman olan Mevlamızın
1: eseridir.
0: Eseri. O zaman ama biz bunun daha kalıcı olanına, daha ebedi olanına talip olduğumuz için biz ahirette o rahmetin tecellisini ebediyen elde etmek üzere ona talibiz. Bunun yolu da nedir? Allah'ımızın bizden istediği İslam
1: ahlak.
0: Güzel ahlak.
1: Güzel ahlak.
0: El-İslam husnul
1: huluk
0: demişti Efendimiz. Biz de onu tekrar etmiştik. İslam
1: güzel ahlaktır. Ve ne demişti? Allahümme ahsin huluki kema ahsente halki.
0: Ya.
1: Yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel kıl diye dua etmişti. Arkadaşlıkta hocam yola gittiğimiz olur. Bu yol bazen hac yolu olur. Bazen ticaret seyahati olur. Bazen bana yardımcı olun. Pikniğe çıkmak bile bir kısa arkadaşlık gerektirir.
0: Tabii.
1: Orada bakalım, hiç unutmuyorum, Allah geçenlere rahmet eylesin. Keşan'da Ali Mutlu diye bir dostum vardı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Müfettişler geldi, onları aldık. Koruluk var Keşan'ın dışında. Oraya gittik, köfte yapılacak. Müfettişler, Abdullah Soyak abi vefat etti.
0: Allah rahmet.
1: Digeri hayatta uzun ömür versin.
0: Amin.
1: Hemen kalktılar, biz de odun toplayalım, şey toplayalım dediler.
0: Biz de bir şey yapalım.
1: Yapalım dedi.
0: Efendimizin... uygulaması hocam.
1: Allah kulları içerisinde ayrıcalıklıyı görmeyi istemez buyurdu.
0: Ya.
1: Ali Mutlu rahmetlik dedi ki şimdi bunlar köftenin iyisini hak etti dedi. Bak bunlar da bir şeyler yapıyor. Arkadaşlık bunu gerektirir.
0: Ya.
1: Oraya daldığın bir çöp de getirsen o çok kalpleri yumuşatır.
0: Bir de şöyle.
1: kasılır da oturursan çalışanın zoruna gider.
0: Der ki ya bu af buyurun yani kötü bir ifadeyle bu yontulmamışı nereden bulup getir
1: ya ben buna
0: mütekebbir filan.
1: O zaman diyor köfteyi yakarak yedirirdim onlara diyor. Demişti Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlıkta bir adab var. Hacda bakın değerli izleyenlerimiz, bir insanla sabah dükkana gidiyorsunuz, komşusunuz, arkadaşsınız. Herkes akşam

0: Eğer yuvalarda bir takım parçalanmalar oluyorsa dünürlerin çok önemli bir payının olduğunu da söylemek lazım.
1: Maalesef.
0: Maalesef.
1: Muhterem hocam, arkadaşlık deyince bakınız şeytan,
0: yani hocam o yuvayı herkes, iki taraf birlikte korumayı temel görev edinecek.
1: Elbette.
0: Birinin oğlu var, birinin de kızı var.
1: Evet.
0: Onlarla oluşan bir yuva söz konusu. O yuvayı dağıtmak için değil, zaten şeytan onun için uğraşıp duruyor. O yuvayı birlikte yüceltmek.
1: Yüceltmek için. Arkadaşlık dedik, arkadaşlıkla güzel ahlak çok önemli. Arkadaşını kendine tercih etmek. Nimetlerin iyisini evvela ona takdim etmek.
0: Ya.
1: Bunlar güzel ahlakın öbürü, hep kendi önüne doğru.
0: Hocam onun da temel kuralı şu ayet-i kerimede değil mi?
1: Hı.
0: Medine'deki Müslümanlar, ki Kur'an onları nasıl tanıtıyor?
1: Ensar. Ensar diye.
0: Onlarla ilgili inen ayet-i kerime hocam, وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Bu değil mi hocam?
1: Evet.
0: Arkadaşını, tabi o misalde,
1: ha,
0: arkadaşını nefsine tercih ediyor hocam.
1: İsar diyoruz.
0: İsar.
1: Evet.
0: Ve yu'sirûne alâ enfusihim. Şurada bir bardak su var. İkimiz de yanıyoruz.
1: Evet.
0: Çöldeyiz.
1: Buyur sen iç.
0: Hocam.
1: İşte arkadaşlık bu.
0: İşte arkadaşlık. Böyle bir yapı oluştuğu zaman ve insanlar, toplumlar bu yapıya sahip fertlerden oluştuğu zaman,
1: dünya cennetin şubesi olur hocam. Dünya cennetin şubesi olur.
0: Evet, yani cennet olmaz ama...
1: Cennet olmaz, cennetin şubesi olur.
0: Ama şubesi
1: ya
0: güzel.
1: Ya da bekleme salonu diyelim.
0: Güzel, evet.
1: Arkadaşlıkta ahlak çok önemli. Arkadaşı tercih etmek dedik. Bir de şeytan insanın koltuğuna girebilir. Bir kısım yanlışları da yolda arkadaşlıkta yaptırabilir. Onu bir şey anlamaz yerine koymak, her zaman hizmeti ona yaptırmak vesaire olabildiği gibi, daha ileri gidip onun bir kısım malını, mülkünü elde etmek, zimmetine geçirmek de olabilir. Ben bununla sözü bir yere getirmek istiyorum. Allah rahmet eylesin, Aşık Veysel bir arkadaşıyla ya Ankara'ya ya İstanbul'a geliyor. Bir otelde, bir odada ikisi beraber kalacaklar. Kapı kilitleniyor, yatıyorlar. Şeytan arkadaşının koltuğuna giriyor.
0: Eyvah.
1: Diyor ki yahu Aşık Veysel'in gözü görmez. Şu cüzdanı alayım. Sonra da nerede düşürdüysen ben ne bileyim kardeşim derim. Gözü de görmüyor ki, yani üstündeki olanı da bilemez. Şeytan bu ivaya girmiş. Sevvelet lekum enfusukum var ya, enfusukum. Şeytan işi süsleyerek yaptırır.
0: Ve zeyyene lehum şeytanu a'malehum.
1: Yapacakları işlere şeytan onlara süsler. Sabah kalkmış Veysel, bir gözü görmeyenlerin elleri daha hassas olur. Bakmış ki cüzdan yok. Arkadaşına demiş ki şu sazı bana ver demiş. Sazı almış, çalmaya başlamış. Kapı kilitli, cüzdan cepte. Ha, cüzdan orada da içindeki para yok. Kapı kilitli, cüzdan cepte, para yok diyormuş. Ya kapı kilitli, dışarıdan kimse gelmedi. Cüzdan da cepte dur, içinde para yok. Bunu sen aldın diyecek de.
0: Şeyle.
1: Sazla söylüyor ve ima ile söylüyor, sanatkârhane söylüyor. Kardeşim kapı kilitli, bak şeytan seni aldattı. Bundan aslında kurtuluşun çaresi yok. Yapma bu işi, arkadaşına ihanet etme. Karşılığındaki faturası çok ağır gelir.
0: Hocam,
1: haydi buyur.
0: Bir yakınımızdan dinlediğim arkadaş grubuyla şöyle Türkiye'nin belli bir bölgesine gidiyorlar. daha çok yayla

0: Karın olduğu.
1: Ha.
0: Hani Karadeniz'in yaylalar kısmı
1: çok
0: var ya.
1: Çok meşhur değil mi onlar?
0: Beraber grup halinde gidiyorlar. Bir otelde kalacaklar fakat süet mi diyorlar o en
1: süit.
0: Süit.
1: Geniş şeyli.
0: Yani en kıymetli yeri değil mi hocam?
1: Süit oda.
0: İçlerinden birisi biraz
1: kurnazca.
0: Kurnazlık yapıyor hemen.
1: Ne?
0: Şeyini, çantasını alınca hemen oraya gidiyor. Adı Süit.
1: Ha.
0: Arzu ettiği yok orada.
1: Yok.
0: Ama arkadaşlarını atlattığını zannediyor.
1: He.
0: Şimdi hocam bu, yani birlikte 5 gün, 10 gün neyse bir haftalık seyahate çıkıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bakın şurada ne yaptınız? Açık göz mü derler, fırsatçılık mı derler? Bütün o arkadaşları ektiniz hocam.
1: He.
0: Haşa ektiniz yani.
1: He. O anlamda.
0: O anlamda. Ve siz o Süit denilen odayı
1: kaptınız.
0: Ama beklediğiniz çıkmayınca döndünüz, geldiniz. Hocam aşağıdakiler size nasıl bakar?
1: Ya.
0: Ulan fırsatçı demezler mi?
1: Biraz daha ileri giderler. Tilkinin dolaşıp geleceği yer kükçü dükkanı derler. Evet.
0: İşte İhsar hocam.
1: İhsar.
0: Problemi çözüyor. İhsar çözüyor hocam.
1: Arkadaşını kendine tercih etmek. Eşini kendine tercih etmek.
0: Ve bu bir mümin vasfıdır.
1: Evet.
0: Ve Kur'an'ın övdüğü, evet, müminlerin, yani ansarın.
1: Belki de sadece Kur'an'da geçen tabirlerden birisidir gibi tam da iddia etmeyeyim ben.
0: Asıl odur da İhsar, belki he, onu destekleyecek mahiyette başka şeyler olabilir.
1: Başka şeyler vardır. Evet. Muhterem hocam, işte vaktimiz de gittikçe daralıyor ya. Eğitimde öğrenci öğretmen arasında güzel ahlak konusuna gelsek neler söylemek istersiniz?
0: Hocam gene dönüyoruz. Örneğimiz kim?
1: Efendimiz
0: Peygamberimiz. Efendimiz tebliğ görevini yerine getirirken,
1: evet,
0: eksik bıraktı denebilecek bir şeyden bahsedebilir miyiz?
1: Ela hel bellatu.
0: O da çok önemli değil mi hocam?
1: Evet.
0: 100.000'in üstündeki Arafat meydanında bu meşhur veda hutbesini takdim ettiği zaman devamında ne diyor?
1: Tebliğ ettim mi?
0: Ettim mi?
1: Evet ya Resulallah.
0: Ettim mi?
1: Evet ya Resulallah.
0: Şahit ol ya Rabbi. Allahümme feşhed. Allahümme feşhed. Şahit ol Rabbim diyor Hazreti Peygamber. Görevini yaptığını, o şehadeti aldıktan sonra, o kadar on binlerin şehadetiyle sonra Rabbül Alemin'e dönüyor ki Rabbim sen de şahit ol.
1: Allah
0: şu
1: Allah.
0: Ağızlarından çıkan benim lehimde görevimi yaptığıma dair şu beyanlara sen de şahit ol. Hocam bu nasıl bir şeydir?
1: Peki dedik işte Allah Resulü tebliğini hakkıyla yaptı.
0: Ya eyyühe Resulü belliğ me unzile ileyke min Rabbik. Talimatının gereğini yaptı.
1: Evet.
0: Ve illem tef'al me bellagte risalete.
1: Eğer görevini yapmasaydın peygamberlik görevini yerine getirmiş olmazdı.
0: Peki hocam. El ulema varasetul enbiya.
1: Evet.
0: Alimler peygamberlerin
1: mirasçılarıdır. Aç parantez öğretmenler diyelim.
0: Tabii. Ha. Tebliğ noktasında. Ha. Muallim hocam.
1: Muallim.
0: Muallim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de. Hocam.
1: Errahmanu.
0: Yok, mutlaka çok konferanslarınızda da. Ha. Ben şimdi bir tanesini hatırlatıyorum.
1: Ha, buyurun.
0: İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin temelleri üzerine duvarları yükseltirken bir taraftan dualar yapıyordu. Takabbel minna. Bitirdiği zaman da bir duası var hocam.
1: Neydi efendim?
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min dürriyetine ummeten muslimeten leke. Şimdi bu beni ve oğlumu iki samimi Müslüman eyle.
1: Kıl.
0: Soyumuzdan da Müslüman bir ümmet yarat.
1: Evet.
0: İçlerinden de onlara bir
1: peygamber gönder.
0: Peygamber gönder. Hocam o peygamberin vasıfları içinde Birisi nedir? Muallim vasfı.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi o ayette geçtiği...

0: الكتابة.
1: أبدا. رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم.
0: Evet.
1: Bir bu. Bundan bir iki sayfa sonra hocam, bu ayetten iki sayfa atlıyorsunuz. Üçüncü sayfada kemâ erselnâ fîkum rasûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yüzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikme. Biraz daha ileri gidiyoruz. Âl-i İmran Nisa'ya doğru لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ.
0: Hulâsa şu ki peygamber ümmetin öğretmenidir.
1: Bir de ekleme yapıyorum. Cuma suresinin ikinci ayeti. هُوَ الَّذ۪ي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Muallim Hazreti Peygamber.
0: Ha.
1: Şimdi okullarda muallim, öğretmen görevi yapan bütün kardeşlerimiz kimin
0: temsilcisi?
1: Temsilcisi
0: Efendimiz.
1: Biz nasıl hocam mihraplarda, minberlerde kimin temsilcisiyiz diyoruz?
0: Layık olmasak bile
1: onun gayreti içinde
0: peygamber.
1: Bütün muallim kardeşlerimiz de o gayretin içinde olurlarsa hocam onların öğretecekleri şeyin bereketi çok farklı olmaz mı?
0: Mutlaka farklı olur.
1: Feyiz, peki, bereket diyoruz değil mi?
0: Muallimler, öğretmenlerimiz peygamberimizin temsilcisidir. Ona dikkat etmeleri gerekir de. Öğrenciler de sahabilerin temsilcileri gibi olmaları gerekmez mi?
1: Hay Allah razı olsun. Hocam muallim, en büyük muallim Medine Mescid-i Nebevi'de Ashab-ı Soffe'nin o bulunduğu yerde en büyük muallim kim idi?
0: Efendimiz. Ama talebeleri kimdi? Ashab-ı Suffe.
1: Ashab-ı Soffe.
0: Sonra öğrendikten sonra o da muallim olacak.
1: Pek tabii.
0: Tamam. Bugün bana kızanlar kızsın. Okullarda öğretmenlerimiz zor durumlar yaşıyor. Sınıfta sükuneti temin etmekte güçlük çekiyorlar. Öğrencilere hiçbir söz söylenemiyor. Efendim, öğretmenler sanki öğrencilerin karşısında el ufalar durumuna geldi. Bu doğru değil arkadaşlar, bu doğru değil. Annelere babalara görev düşüyor. Evladım öğretmenini üzme. Evladım öğretmenin zoruna gidecek bir şeyi söyleme. Arkadaşlarınla iyi geçin. Öğretmenini lüzumsuz şeylerle meşgul etme. Dersi bölme diye güzel ahlakı telkin ederek göndermeleri lazım. Hazreti Ali Efendimiz'in sözünü herkes bilir. Uygularken biraz tembellik de yaparız. Bana bir harf öğretene 40 sene hizmet ederim buyurmuş efendim.
1: Kölesi olurum ifadesi de
0: evet,
1: değil
0: kölesi mi? Olurum da ben hani hizmet ederim diyelim.
1: Yok güzel.
0: He efendim. Arkadaşlar, değerli çocuklar, sevgili gençlerimiz, hocalarınıza saygı gösterin. Siz de ileride hoca olduğunuzda talebeleriniz size saygı göstersin. Ama şimdi bana Aliye İzzet Begoviç sesleniyor. Mustafa Hoca söz buradayken şu sözümü naklet diyor. Ne demişti Aliye İzzet Begoviç hocam?
1: Rahmetullahi aleyh.
0: Göklerin talebesi olmadıkça yerlerin öğretmeni olamazsınız. Göklerin talebesi olmadıkça.
1: Göklerin talebesi olmadıkça
0: yerlerin öğretmeni olamazsınız.
1: Yerlerin öğretmeni olamazsınız. Örnek gene kim hocam?
0: Efendimiz.
1: Peygamberimiz.
0: Gökten aldı, yere de öğretmenlik yaptı.
1: Ya. O yapı oluşursa hocam her şey güzel olur.
0: Evet.
1: Hani slogan her şey güzel olacak sloganı olmak slogan olmak ben da kalmaz.
0: Kalmaz.
1: Her şey o zaman güzel olur gerçekten.
0: İş hayatında ahlak hocam. Fabrikada işçiyiz, beraber çalışıyoruz. Devlet dairesinde memuruz, beraber çalışıyoruz. Çarşıda komşuyuz, beraber ticaret yapıyoruz. Nelere dikkat etmemiz lazım hocam?
1: Hocam alın teri diye bir kavramımız var mı?
0: Var ya.
1: Var. Alın terini niye dökeriz?
0: Kazancımız helal olsun diye.
1: İhtiyacımız var. Evet. Dünyevi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı gidermek için bir yerlerde çalışabileceğimiz yer ararız. Cenab-ı Hak da taksim

0: Mühimmatı öyle yaptı ki bir kısmının sermayesi,
1: bir kısmının emeği,
0: bir kısmının emeği bir araya gelir ise orada üretim, orada başarı olacak. Ama burada herkesin riayet etmesi gereken
1: ahlaki kurallar var.
0: Kurallar var hocam. Yani şurada oturalım. Sabahtan akşama
1: vakit geçsin.
0: Geçsin. Filan. Böyle bir şey yok hocam.
1: Yok böyle bir şey.
0: Böyle bir şey yok. Hazreti Ömer'den nakledilir değil mi? İki mum kullanırmış. O zaman böyle elektrik yok.
1: Biri devletin
0: işleri yürütülürken,
1: biri de kendi.
0: Biri kendi özel hayatıyla ilgili olunca. Hocam bu hassasiyet olsaydı, hani israf devlet kurumlarında vesairelerde israf şikayetleri üzerine bir takım tedbirleri, ne diyorlar ona, tasarruf
1: tedbirleri
0: ne ihtiyacı olur mu?
1: Kalmazdı. Çünkü tasarruf
0: ve bu yolla, yani hocam biz o iş yerinde çalışırken, bu iş yerinde bize iş veren bizim düşmanımız mı?
1: Yok.
0: Tersi değil mi?
1: Tersi bizim dostum.
0: Allah senden razı olsun kardeşim. Allah'ın verdiği imkanları bu toplum lehinde kullanmak üzere bize de kapını açtı.
1: Evet. Bu özel sektörse böyle.
0: Eyvallah.
1: Devlet sektörüyse koca devlet bize imkan veriyor.
0: Aynen. Biz geldik. Şimdi ne alacağımızı biliyoruz.
1: Ne vereceğimizi de bilmemiz.
0: Hani çalışmanın karşılığı ne alacağımız belli. Onu bilerek girdik. Hı. Eğer yetmiyorsa zaten hocam derdimizi meşru zeminde anlatırız. Ama asla yani aldatacak, yapar görünüp de yapmayacak.
1: Hasta olmadığı halde hasta görünüp rapor alacak.
0: Vesaire.
1: Yanlışlara girmemeli.
0: Girmemeli.
1: Bunu anladık da hocam.
0: Aldatan hocam.
1: Aldatan bizden
0: değil. Men gashşena feleyse minna. Men gashşena Efendimiz buyurmuş. Feleyse minna. Ne demek? Bizi aldatan bizden değildir.
1: Değerli hocam, aldatma sadece işçi tarafında değil, işveren tarafında
0: yok,
1: da
0: hocam,
1: olabilir.
0: Karşılıklı.
1: Ha.
0: Bu insan alın teri
1: hakkını vermezse.
0: Ne diyor? Onu da, o dengeyi de kim kurmuş?
1: Peygamber kurmuş.
0: Alın teri kurumadan
1: ücretini verin.
0: Ücretini demiş. Verin ne demek? Hak edişini verin hocam.
1: Tamam. İki, ya bu çocuğun aklı ermez. Primini yatırmayayım ne olur? 5 sene sonra emekli olsun. 5 sene geç emekli olsun. Derse ahlak dışına çıkmış olmaz mı?
0: Hem de nasıl?
1: Ya 8 saat çalışması
0: hocam
1: gerek.
0: Bir örnek vardı ya. Buyur. Birisinin yanında çalışmıştı. Sonra da tam alacağını almadan ayrılıp gitmişti. Aradan zaman geçti. O alacağı çalıştıran adam
1: çalıştırdı.
0: Hani çalıştırdı. Çoğaltı. Adam çıka geldi hocam. Dedi ki ben ayrılmadan önce bir miktar
1: güzel
0: alacağım vardı. Onu olur almadan ben gitmiştim. Adam da dedi ki şu sürü senin dedi.
1: Hep senin.
0: Benim nasıl olur benim öyle? Bak hocam ya bu nasıl bir örnek hocam ya?
1: İşte müthiş bir şey. Bu da işverenin riayet etmesi gereken ahlak.
0: Müthiş bir şey hocam.
1: O senin hakkın olan 3-5 koyunu çoğalttım senin adına, bu sürüyü edindim, bu sürünün hepsi senin.
0: Hocam bunu ancak gerçekte samimi bir mümin, bir Müslüman yapabilir.
1: Efendim, mesai diye bir kavram var. Çalıştırıyorsak ücretini vermemiz lazım. Hem çok çalışsın hem az ücret alsın, bu doğru değil. İşçi kardeşimize dönüp diyorum ki
0: alın teri kurumadan.
1: Ben olmasam bu müessese çalışmaz. Öyleyse kazancının yarısını bana versin. Sen de bunu deme kardeşim. Sen de onun malına göz dikme kardeşim. Falan yerde oturuyor, şöyle arabaya biniyor. Çalış, senin de olsun. Ama sen vazifeni tam yap diye işçi kardeşime söylüyorum. Sen işçinin, çalışanın hakkını tam ver, kul hakkına girme diye işverene söylüyoruz. İşte o zaman zaten dünya cennetin şubesi olacak dedik. Herkes görevini bilirse karşıdakinin

0: hakkı kendiliğinden doğar hocam. Herkes görevini bilirse karşıdakinin, işçi görevini bilirse işverenin hakkı doğar, işveren görevini bilirse işçinin hakkı doğar. O derse ki benim hakkım, o derse ki şu da benim hakkım, çekişme, sürtüşme, müesseseleri perişan.
1: Mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün peygamberlerin yaptığı görev bu hocam.
0: Evet.
1: Son Efendimiz onu tamamlamak üzere Allah beni görevlendirdi. Derken bir şey söylemiyor mu hocam? Bu yapı olmazsa bu şikayet konusu ettiğimiz şeyler yeryüzünden kalkmaz hocam.
0: Evet. Ticarette ahlak
1: hocam deyince, sömürü sistemi.
0: Evet.
1: Kapitalist
0: tüketim ekonomisi,
1: sömürü sistemi hocam. Bu hep sömüren, hep emen, hep kapmaya, almaya çalışan bir yapıdır. Karşı tarafın hak edişine bakmaz hocam.
0: Rabbena hep bana.
1: Rabbena hep bana.
0: Hep bana olsun.
1: Böyle bir dünyada hocam kimse rahat edemez.
0: Edemez, huzur olmaz.
1: Olmaz.
0: Değerli hocam, ticaret ahlakı deyince, ticarette ahlak deyince geçen zaten haliniz bana arada mı anlatmıştınız? Bu hikaye de çok dinlenmiştir ama bazı hikayeler var ki ne kadar dinlense yine değerini kaybetmez. Fatih Sultan Mehmet tebdili kıyafetle çarşıya çıkmıştı. Ticarette ahlak dersek onu tekrar bir lütfeder misiniz?
1: Yani duyduklarımız. Ha, şimdi istenen ne diyor hocam? İstanbul fethedilecek. Ha. Resulullah Efendimizin
0: müjdesine nail olmak.
1: Müjdesi bu değil mi?
0: Evet.
1: Defalarca İstanbul'u fethetmek için geldiler, gittiler.
0: Kuşattılar. Bilemedim.
1: Kime nasip oldu?
0: Fatih Sultan.
1: Sultan Fatih. Ama tasarlamış çocukluğunda bile çocuk oyuncak diye yapılan şeylerde bile kafada bu var. Çünkü hocam hoca dayanmıyormuş Sultan Fatih'e. Çocukluğunda.
0: Evet.
1: Hoca dayanmıyor. Öyle bir kabiliyet. Allah böyle bir kabiliyet lütfetti. Şimdi kafasına koydu. O methedilen Fatih olmak için.
0: Olaya gelelim hocam.
1: Evet. Kafaya koydu. Ben bu işi yapacağım ama kiminle? Yanımda nasıl bir yapıya sahip insanlar olur ise Allah yardım eder.
0: Bunu bir görmek istedi.
1: Bunu bir göreyim. Bir yoklama yapayım. Nedir yoklama? Tebdil kıyafet. Pazara çıkar.
0: Evet.
1: Bir dükkana gider erken sabah. Selam aleyküm selam. Bana şu kadar ne diyelim pirinç ver. Heh. O da tartar verir. Bana şu kadar da
0: zeytin ver.
1: Zeytin ver. Dur der. Ben siftahımı yaptım ama komşumda aynı şeyler var.
0: Onu da onu
1: o yapmadı. Onu da lütfen gidin ondan alın der. Ve bu böyle bir dolanır, bir devir yapar hocam.
0: Helvayı başkasından, peyniri başkasından alarak hepsini siftah ettirmiş olur. Sonra
1: hocam bu yapıdan oluşan şu toplulukla siz Hazreti Peygamber'in gösterdiği hedefe doğru yürüyeceksiniz ve Allah size yardım etmeyecek öyle mi?
0: Kesinlikle eder.
1: Öyleyse
0: önünüzde surları açar.
1: Surlar açılmadı mı hocam?
0: Açıldı. Surda bir gedik açtık.
1: Mukaddes mi mukaddes?
0: Ey kahpe rüzgar artık ne yandan eserseniz dedi rahmetlik. Değerli hocam, siz bu gidişle bana ahlak konusunda yeni program yaptıracaksınız. Beni buna zorlamayın. Biraz hızlı gidelim.
1: Gidelim. Ben bir şey hatırlatayım.
0: Hadi kısa olsun.
1: Sosyal ahlak, sosyal yani medya ahlakı.
0: Ağzımdan aldınız işte. Normal medya var bir. Gazete, televizyon. Bir de sosyal medya dediğimiz şimdi efendim nerede başlayıp nerede biteceği belli olmayan bir şey çıktı ortaya. Buralarda nelere dikkat etmek lazım? Bir de küçük kitapçık gördüydün sen.
1: Ha, kitapçığı göstereyim hocam.
0: Ha. Bana değil. Kameraya göster.
1: Evet. Ha. Yani kitap reklamı değil bu.
0: Caizdi.
1: Faydalı
0: evet.
1: Bilgileri
0: Diyanet
1: ihtimalen.
0: Yayını dediniz
1: evet.
0: Değil mi efendim?
1: Evet hocam.
0: Ne diyor kitabın ismi geriden okunmayabilir?
1: Sosyal medya ahlakı. Ha.

0: Bunu demek onun da bir ahlakı var.
1: Hangi şey ahlak dışı tutulabilir?
0: Allahu Ekber.
1: Hani bir hastaneden bahsediyoruz.
0: He?
1: Doktordan bahsediyoruz. İlaçtan bahsediyoruz. He. Rapordan bahsediyoruz.
0: Gerekmeyen MR'ı çektirirse, gerekmeyen filmi çektirir, Türkiye'de gerekmeyen tahlili yaptırır.
1: Olmayan şeyler değil.
0: Gerekmeyen ameliyata yapmaya kalkarsa tıp ahlakının dışına çıkmış olur kardeşim. Öyleyse sosyal medya ahlakına
1: hocam,
0: dönelim.
1: Hocam, Hucurat Suresi.
0: Ha.
1: Hucurat Suresi'nde 6. ayet herhalde. Çok yanıltıcı olmaz. Baksın kardeşlerimiz. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu
0: ala ma fealtum nadimin.
1: Neydi bu hocam? Hep size, ayetleri ben mi mahallendireceğim?
0: Size bir fasık bir haber getirdiğinde incelemeden hüküm vermeyin. Eğer verirseniz yaptıklarınıza pişman olacak hale gelebilirsiniz.
1: Ama olan olmuş olur, pişmanlığın da bir faydası olmaz.
0: Bir faydası olmaz. Şimdi bir şeyi sosyal medyada gördün. Hemen ben bunu dostlarıma da aktarayım. Başka dur kardeşim, doğru mu? Yanlış
1: hocam,
0: mı?
1: Hocam herkes kendini mahkemedeki savcı Allah ya da hakim yerine koyuyor.
0: He. Tamam canım.
1: Sokakta mahkeme kuruluyordu ya bazı bölgelerde.
0: Evet, evet.
1: Hemen mahkemeyi oluşturuyor, kararı veriyor. Ve sonucu da...
0: Bir de hocam, bir de yalan olduğunu kendi bile bile yayıyor ya. Duyduğumu söylüyorum, görmedim. Bağdat Caddesi'nde dolaşırken sosyal medyadan yazıyor. Şu anda Taksim'deyim, 100 tane ölü var.
1: Aa, mesela.
0: Bu böylece ne yapacak? Vatandaşı galeyana
1: hocam
0: getirir.
1: Bunlar artık günlük hayatımızda politika arenasında sonuç elde etmenin meşru bir yolu olarak seçilmiş.
0: Halbuki, meşru olmadığı halde
1: yani evet. Ne kanunlara göre,
0: ne ahlaka göre abi.
1: Uygun, ne dinin kurallarına uygun, ne ahlak ilkelerine uygun, hiçbir uygun tarafı yok. Tamamen aldatma, iftira, yalan.
0: Toplumu galeyana getirme.
1: İnanın şeytan bile bunları bunu görünce yahu evet ben bu işte başı çektim ama bunlar beni çoktan geçti diyordur hocam. Hani yarın diyecek ya, ya ben sadece davet etmiştim. Asıl doğruya daveti Allah adına peygamberler yapmıştı. Siz onu dinlemediniz, beni dinlediniz. Şimdi de bana hakaret ediyorsunuz.
0: O zaman bu mesajları alan insanlar da eğer hiç düşünmeden naklederse ne yapayım, bana Ahmet Bey'den geldi diye kendini kurtaramaz.
1: Yok.
0: Dur kardeşim, dur bir de.
1: Yalanın yayıcısı oluyorsun.
0: Yayıcısı olursun. Bu yalanın yayılmasından memleket ne zarar eder? İnsanlara ne gibi zarar dokunur? Topluma ne gibi bir zarar gelir? Hazineye ne gibi bir zarar gelir? Bunları düşünmezsen 85 milyonun hakkına girmiş olmaz mısın? Her yerde ahlak gerektiği gibi sosyal medyada daha çok dikkat gerekir. Çünkü bütün toplumu ilgilendiriyor.
1: Kesin. En büyük günahlar hocam, günah kavramıyla bakacak olursak ki bakmak zorundayız.
0: Evet.
1: Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılıyor desek hocam mübalağa etmiş
0: mübalağa olmaz. Yapmış olmayız hocam. Ben son notlarıma sonra bakacağım tekrar. Bakayım geriye kalan notlar, bir program daha gerekirse hiç olmazsa araya başka konuları girdikten sonra da yapabiliriz. Ya da bu iş burada bitsin diyebiliriz.
1: Günlük hayatımızda o kadar çok bu konuyu ilgilendiren şey var ki.
0: Çok var. O hileler. Maddelere, bir kısım gıdalara katılan maddeler.
1: Hocam o başlı başına bir felaket.
0: Felaket. Ama bizim şimdi vaktimiz yok. Ben sizden öyle bir dua mi? İstirham ediyorum.
1: Benden mi?
0: Evet.
1: Ben amin diyebilirim.
0: Yok ben amin diyeceğim. Hadi buyurun efendim.
1: Amin. Elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rab. Bizi yaratan Halikimiz sensin.

0: verdiğin her türlü nimetten dolayı bizi hesaba çekme hakkına sahip olan sensin ve yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekeceğini de biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bu inançla Rabbim, verdiğin imkanları razı olduğun şekilde kullanmaya bizi muvaffak eyle. Dilimiz bir nimet. Seni analım diye, seni tazim edelim diye, seni zikredelim diye. Hata yaptığımızda hatalarımızdan pişmanlık duyarak tevbekar olalım diye. Günahlarımızın bağışlanmasını isteyelim diye. Etrafımızdaki insanların sıkıntılarının giderilmesi için onlar lehinde de dua yapalım diye. Darda kalmış, zorda kalmış insanların sıkıntılarını giderecek şekilde imkanlarımızı paylaşalım, kullanalım diye. Daha pek çok vazifeler yükledin Rabbim. Ahlak kelimesi içinde yer alan o kadar çok müsbet kavramlarımız var ki bir dersle, bir sohbetle yapılması mümkün değil. İlahi, bize öyle bir şuur nasip et ki hiç kimseye zarar verecek şeye alet olmayalım ya Rabbi. Evvela sana karşı olan kulluk görevlerimizi yerine getirme hususunda bize yardım eyle. Bizi sahipsiz bırakma ya Rabbi. Sonra senin yarattığın kullarına karşı yerine getirmemiz gereken görevler, ki hepsi ahlaki görevlerdir. Bu görevleri yaparken Kitab-ı Kerim'ine ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine bağlı olarak görevlerimizi yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Amin diyen bütün kardeşlerimize razı olduğun yolda yürümeyi nasip eyle.
1: Amin.
0: Razı olmadığın yollara, hilelere, yanlışlara sapmaktan şeytanı bile hayrete düşürecek kadar kötülüklere sapmadan istikamet üzere takdir buyurduğun hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle.
1: Amin. Elhamdülillah.
0: Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Rıdan lillahi teala. El-Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Nahl Suresi 96 ila 100. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hadid Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür. Her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hud Suresi 1-8. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış

0: sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de haşrolunmakla ilgili ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nahl Suresi 89. Ayet.
2: Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: Nahl Suresi 84. Ayet.
3: Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek.
0: Taha Suresi 15. Ayet.
4: Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim.
0: Kehf Suresi 47 ve 48. Ayetler.
5: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız.

0: olmaz. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun, sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız, denir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Duhan Suresi 1-18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür ve elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi, dünya hayatını tanzim eden, bizi bu dünyada yaşatan, rızıklarımızı burada bize ikram eden Mevlamız olarak senden en büyük dileklerimizden birisi de rızıklarımızı helal yoldan elde etmek. Bu şuur ile, bu idrak ile bu geçici hayatı yaşamak. İlahi, helal haram ayrımı yaparak rızkını helal yoldan arayanlardan eyle. Bu yoldan arayanlara da bol rızıklar ikram eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İsra Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Âl-i İmran Suresi 196 ila 200. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

İbrahim Suresi 34. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İstediğiniz her şeyi size verdik. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Kuşkusuz insan zalim ve nankördür. Himmetlerinizin yöneldiği, kendisini istediğiniz, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz her ne olursa biz umduğunuzdan daha yükseğine sizi ulaştırırız. Umduğunuzdan daha çoğunu size veririz. Allah Teala şöyle buyurur: Bana dua edin, size icabet edeyim. Bazı kıraat alimleri ayet-i kerimeyi min küllin mâ seeltumuhu şeklinde okumuştur. Onlar kül kelimesini tenmin, yani nekre, belirsiz, mâ seeltum kelimesini ise olumsuzluk anlamında kabul etmiştir. Yani istemediğiniz her şeyi verdik demektir. Aynı zamanda mananın şöyle olması da mümkündür. De ki, ey Muhammed ümmeti, siz istemeden önce ben size verdim. Bu yorum itaat ehli için geçerlidir. Siz mağfiret dilemeden önce size mağfiret ettim. Bu da günahkarlar içindir. Geçmişte işlediği kusurları hatırlamasının yol açtığı utanma duygusu ve mahcubiyetin dilde meydana getirdiği tutukluğu ve anlatım eksikliğini bildiği için Allah ona mağfireti vermiş, istemenin utangaçlığına karşı ona yeterli gelmiş, onun eksikliğini telafi etmiş ve şöyle demiştir: Siz benden mağfiret dilemeden ben size mağfiret ettim. Fakat Allah'ın kendisine ehil kıldığı böyle bir marifet düşüncesi kulun kalbine ne zaman gelir ki? Böyle bir konuşma nasıl gerçekleşir? Acaba bu kul imkan bulmadan önce midir? Yoksa marifet ve ihsan olmadan veya itaat ve isyan, ibadet ve marifet olmadan önce midir? Veya organları ve unsurları var olmadan mıdır? Kul yaşlı olunca mı?

veya var olunca veya eseri olunca mıdır? Hayır. Aksine şöyle denilir: bilmezdim hevayı, onun sevgisi geldi bana. Boş bir kalbe tesadüf etti de yerleşti oraya. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Kuşkusuz insan zalim ve nankördür. Nasıl olur da sizin şükrünüz onun nimetlerine denk gelebilir? Sizin şükrünüz basit bir sözken onun nimeti bol ve çoktur. Nasıl olur da nimet deryaları karşısında şükür damlasının bir değeri olabilir? Kuşkusuz ilminizin nimeti tafsili bakımından noksandır. Sizin idrakiniz ise onu elde etmekten geridedir. Kuldan türlü sıkıntıları uzaklaştırması ve türlü belaları def etmesi onun kudreti dahilindedir. Bunların nihayeti yoktur. Hal böyleyken sonsuz bir şeyi sınırlamak ve saymak nasıl mümkün olabilir ki? Fayda vermek onun nimetinden olduğu gibi zararı uzaklaştırmak da onun bir nimetidir. Bir yoruma göre şükre muvaffak olmak Allah'ın kula verdiği nimetler arasındadır. Kul ona şükretmek istediğinde ancak yeni bir tevfik, Allah'ın nasibiyle buna imkan bulabilir. Öyleyse geride kalan sadece kendisine şükredilen bir nimettir. İbrahim Suresi 35-36. Ayetler. Hatırla ki bir zaman İbrahim şöyle demişti: Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa, o bendendir. Kim bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Hazreti İbrahim, Mekke'nin emin bir şehir olmasını istediği gibi, kalbini de emin bir mahal kılmasını talep etmiştir. Yani kalpte Allah'tan başka bir şey bulunmaması için dua etti. Beni ve oğlumu putlara tapmaktan uzak tut. Sanem, yani put, Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir. Allah Teala şöyle buyurur: hevasını ilah edineni gördün mü? Herkesin sanemi. Allah'tan onu alıkoyan mal, çocuk, makam, ibadet ve itaat gibi şeylerdir. Bir görüşe göre Hazreti İbrahim evi yaptığında nefsini ve fiilini düşünmekten kendisini uzaklaştırmasını Allah'tan diledi. Bir görüşe göre Hazreti İbrahim Allah'ın ihsanıyla nefsine şefkat arasında gidip geliyordu. Allah'ın ihsanı ve cömertliğiyle karşılaşınca bast halinin kemali sebebiyle şöyle dedi: babama da mağfiret eyle, çünkü o dalalete düşmüşlerdendir. Nefsinin yoksulluğu cihetinden bakınca şöyle dedi: beni ve oğlumu putlara tapmaktan muhafaza eyle. Bir görüşe göre başkasını gördü ve şöyle dedi: beni ve oğlumu putlara tapmaktan koru. Allah'ın ihsan, rahmet ve lütfunu görünce şöyle dedi: babama mağfiret eyle. O dalalete düşmüşlerdendir. Kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. O bendendir. Yani bana uymuş ve benim dinimden olmuştur. Bana asi olansa bana karşı çıkmış, sana isyan etmiştir. Şüphesiz sen gafur ve rahimsin. İşaret yoluyla rahmeti talep etmiştir. Yani onlara merhamet et demektir. Bana asi olan demiş, sana asi olan dememiştir. Halbuki peygambere asi olan Allah'a asi olmuştur. Fakat burada lafız kendi hakkını terk etmekle ilgili nasibinde rahmet talebi için gelmiş. Kendi adına intikam talep etmemiş, onlara rahmetle mukabele etmiştir. Bir yoruma göre peygamberimizin bu konudaki sözü af anlamı taşıması bakımından daha yetkindi. Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Allah'ım, kavmime mağfiret eyle. Onlar bilmiyor. Hazreti İbrahim ise araya cümle koyarak şöyle demiştir: kuşkusuz sen gafur ve rahimsin. Bir görüşe göre istekte kesinlik bildirmemiştir. Çünkü o edep üzere dua ederek şöyle demiştir: bana asi olana sen gafur ve rahimsin. İbrahim Suresi 37. Ayet. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin kutsal evinin yanında
ekin

0: sessiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir ve onları bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler. Burada onun samimi tevekkülü ve işi Allah'a bırakmasındaki dürüstlüğünden haber vererek şöyle demiştir: "Ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin kutsal evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Hazreti İbrahim onlara olan şefkati, hayırlı işlerden önce komşuluğa bağlamış ve bu amaçla senin kutsal evinin yanında dedikten sonra namazı dosdoğru kılmaları için demiştir. Yani kendi hazlarını arasınlar diye değil, senin emrini yerine getirsinler diye onları buraya yerleştirdim." Bir görüşe göre Hazreti İbrahim, onun nimetinin gölgesinde bulunmak yerine inayetinin gölgesinde bulunmalarını dilemekle yetindi. Sonra şöyle dedi: "İnsanlardan bir kısmını onlara meylettir. Yani sana ibadet etmekle meşgul olsunlar. Benim kavmimi yaşadıkları sürece seninle yetindir. Onları bazı meyvelerle rızıklandır. Allah'ın emrini yerine getirenin neslini Allah onun adına himaye eder. Allah Hazreti İbrahim'in ailesi ve nesli hakkındaki duasına icabet etmiş, bütün bölgelerde ve denizlerde yaşayanların kalplerini o nesebin sevgisi üzerinde yaratmıştır. Onlar orada namaz kılan ve o evin sakini olanlardır. Ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Onları bu vadiye yerleştirdim ki kalpleri haktan başkalarıyla ilgilenmesin, düşünce ve sırları başka bir işle meşgul olmasın. Onlar seninle ilgili hususlara yönelsin, senin huzurunla korunsun, senin hükmüne bağlansın. Onları muhafaza eder ve gözetirsen, Allah'ın yaratıklarının en değerlisi ve en izzetlileri olurlar. Onları kovar ve uzaklaştırırsan, Allah'ın yaratıklarının en zayıf ve zelili haline gelirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Şura Suresi 14 ila 19. Ayetler.

عجيب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت

0: وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey

0: Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat, kıyamet yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah
1: Kur'an doğru mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hud Suresi 36 ila 41. ayetler.

إنهم مغرقون ويصنع

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 29. Ayet.
5: O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir.
3: Bakara Suresi 282. Ayet.
6: Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şey olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan

0: Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahite de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Maide Suresi 7. Ayet.
2: Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. İnşikak Suresi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah

0: söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 29 ila 33. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa, hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir, demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Adiyat Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hud Suresi 69 ila 76. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirdi.

0: getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun, ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir, dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Kainatı ve içindeki her şeyi yaratan ve idare eden Allah Teala'dır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Onun dengi, benzeri ve ortağı yoktur. Zaten ondan başka ilah veya ilahlar olsaydı, kainatta bulunan muhteşem düzen bozulurdu. Yüce dinimiz İslam'a göre Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve ona ibadet edilmesinde ortağının, denginin ve benzerinin olduğunu kabul etmek şirktir. Böyle bir inanca sahip olan kişiye ise müşrik denir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insandır. Allah'ın kuludur. Onun elçisidir. Peygamberleri diğer insanlardan ayıran en önemli özellikleri Allah'tan vahiy almalarıdır. Dolayısıyla hem Peygamber Efendimiz hem de diğer bütün peygamberlerin ilahi hiçbir özelliği yoktur. İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar tüm peygamberler tevhidi, yani Allah'ın yalnızca bir tek ilah olduğunu insanlığa tebliğ etmişlerdir. Buna rağmen tarih boyunca bazı insanlar tek olan ilahı kabul etmek yerine bazen kendilerine gönderilen peygamberleri, doğaüstü varlıkları, gök cisimlerini, şeytan ve cinleri, bazen de kendi elleriyle yaptıkları putları ilah edinmişlerdir. Oysa ki Allah'a ortak koşulan hiçbir şeyin ne kendisine ne de bir başkasına faydası ve zararı vardır. Bu varlıkların hiçbir şeyi yaratmaya da gücü yoktur.

İlk koşulan şey ne bir varlığa can verebilir ne de bir varlığın canını alabilir. Ayrıca Allah izin vermedikçe hiçbir peygamber ve hiçbir melek onun katında şefaatçi olamaz. Allah'a yönelmenin ve ondan bağışlanma dilemenin yegane yolu onun varlığına ve birliğine yürekten inanmak ve yalnız ona kulluk etmektir. Allah'a ortak koşup ondan başka ilahlar olduğunu kabul eden müşrikler, dünyada hüsrana uğradıkları gibi ahirette de azaba çarptırılacaklardır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Bakara Suresi 214 ila 218. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız, o ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlı

0: iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yitirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Fatır Suresi 27-32. Ayetler ve Zümer Suresi 9-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahiy ettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve onun başına gelenler şöyle haber verilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 49 ve 50. Ayetler.
3: Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani

0: sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk.
1: Âl-i İmrân Suresi 11. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır.
2: Hud Suresi 96.
3: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
2: İbrahim Suresi 6.
4: Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım. Nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet.

0: Hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İbrahim onlara, o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler, biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbi merhametin hürmetine, rahmetin hürmetine, kapıdan ümitsiz dönenlerden eyleme bizleri. Ya Rabbi ümit kapılarını, emel kapılarını, rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını, af kapılarını, hikmet kapılarını, hüccet kapılarını, sana dönüş kapılarını, tövbene sığınış kapılarını, affına yöneliş kapılarını, ümit kapılarını, ümit var olma kapılarını, ümitsizlikten firar etme kapılarını, şeytanı mağlup etme kapılarını üstümüze kapatma ya Rabbi. Ya Rabbi, kul ister sen verirsin, kul yönelir sen bakarsın. Bir hadisi kutsinde ifade edildiği gibi, kulun sana yürürse sen o kula karşı koşarsın. Sen o kadar rahimsin, o kadar cömersin, lütfu o kadar genişsin ki ya Rabbi, günahkar kuluna kapıyı hiç kapatmıyorsun. Gündüz suç işleyen ve günah işleyen gece sana dönsün diye bütün bir gece bekliyorsun. Gece günah işleyen gündüz sana tövbe etsin diye bütün bir gündüz bekliyorsan, sen bu kadar cömersin, bu kadar latifsin, bu kadar vafi ve kafisin, bu kadar büyüksün ya Rabbi. Kapına gelmiş, kapına sığınmış, kapından imdat bekleyen şu kullarını ümitsiz döndürme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mümin Suresi 53 ila 65. Ayetler.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar.

0: sen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Maun Suresi.

0: الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

fakir sahabilerin üzüntüsü. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Fakir Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek, "Varlıklı Müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler." diye dert yandılar. Resul-i Ekrem, "Nasıl olmuş o?" diye sorunca da, "Bizim kıldığımız namazları onlar da kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için hac ve umre yapıyorlar. Cihad edip sadaka veriyorlar ve köle azat ediyorlar. Bizse imkanımız olmadığı için bunları yapamıyoruz." dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara, "Sizden önde gidenleri yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi öğreteyim mi?" diye sordu. "Evet, öğret ey Allah'ın elçisi." dediler. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. "Her namazın ardından 33'er defa Subhanallah diyerek Allah'ı tesbih eder, Elhamdülillah diyerek ona hamd eder ve Allahu Ekber diyerek tekbir getirirsiniz." Peygamber Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra bu zikirleri kaçer defa söyleyeceğimiz konusunda anlaşmazlığa düştük. İçimizden biri 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber diyeceğimizi söyledi. Bunun üzerine ben Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarak konuyu arz ettim. Şöyle buyurdu. "Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu zikirlerin her birini 33'er defa söyleyeceksiniz." Birkaç gün sonra fakir Müslümanlar Resul-i Ekrem'e tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptığımız zikirleri duymuş. Aynını onlar da yapıyorlar." dediler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. "Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine verir."

Kral Radyo Aşırı Şerif Okuyan Alpcan Çelik Duhan Suresi 1-8. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Açık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah ne doğru söyledi. Vavra

Radyoyu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Nisa suresi 1-6. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri dineyin. Evlenme çağına buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek veya aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanları arkasından çekiştirmekle alakalı şöyle buyurur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hucurat Suresi 12. Ayet.

0: iman edenler, zannın birçoğundan sakın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
1: Hümeze Suresi 1 ve 2. Ayetler.
2: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Tahrim Suresi 8. ayet ve

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Saffat suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Ahzab Suresi 63 ila 68. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Numan Akbaş. Bakara Suresi 1-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar mümin

0: Müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Semüre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkasına ait bir malı alan onu sahibine geri verinceye kadar ondan sorumludur.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Tazmin kelimesinin çoğulu olan tazminat, borçlanmak, garanti vermek, tazmin yükümlülüğü altına girmek ve korumak demektir. Zararın yükümlü tarafından karşılanması anlamında tazmin veya bunun yerine daman sözcüğü de kullanılır. Buna göre tazminat, telef olan, zarara uğratılan şeyin aynısını veya değerini zarar görene vermek demektir. Bu durumda tazminat, ihlale uğrayan bir hakkın iadesi anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de akitlerin ve sözlerin yerine getirilmesi, başkalarının mallarına zarar verilmemesi, haksızlık ve kötülüklerin denk bir cezayla karşılanması istenmiş, zerre miktarı kadar iyilik veya kötülük işleyenlerin yaptıklarının karşılığını görecekleri bildirilmiştir. Bunun neticesinde haksızlığa uğrayanların korunması, işlenen suçların karşılıksız bırakılmaması ve verilen zararların giderilmesi anlayışı İslam adaletinin temelini oluşturmuştur. Bazı zararlardan dolayı tazmin gerekmediğine dair Peygamberimizden nakledilen hadisler bulunmaktadır. Hayvanların yaralaması sebebiyle kuyuya düşmekten dolayı veya maden ocağında çalışırken meydana gelen zararlar için tazminat gerekmez. Hadiste sayılan bu zararlardan dolayı diyet veya tazminat gerekmeyeceği ifade edilmekle birlikte, hadis şarihleri burada kastedilen zararı

0: değeriyle hayvanın durumu hakkında farklı kanaatler serdetmişlerdir. Buna göre söz konusu tazminat gerekmeyen zararlar, kişilerin ihmali olmamasına rağmen ortaya çıkan kıymetsiz zararlar olmalıdır. Aksi takdirde gerekli tedbirlerin alınmaması gibi ihmaller varsa, verilen zarar, müsamaha gösterilmeyecek kadar büyükse elbette tazminat gerekecektir. Aslında hadiste geçen bu çeşit zararların tazmin edilip edilmemesiyle ilgili erken dönemlerden itibaren hayli ihtilaf söz konusudur. Mezhep imamları da bu konularda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İslam'daki emanet, adalet, hak hukuk, kimseye zarar vermeme, kimseden zarar görmeme gibi genel ilkelerden hareket edildiğinde, kasıt olmasa da ihmal veya tedbirsizlik gibi nedenlerden dolayı başkalarına verilen zararların elbette tazmini gerekecektir. Dolayısıyla yukarıdaki hadisi mutlak bir hüküm, normatif bir kural gibi kabul etmek ve sebep olunan zararları tazmin etmemek asla Hazreti Peygamber'in hedeflediği bir sonuç değildir. Nitekim Peygamberimiz, ödünç alınan malla ilgili kişinin tazmin sorumluluğu olduğunu belirtmektedir. Başkasına ait bir malı alan, onu sahibine geri verinceye kadar ondan sorumludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Huneyn Savaşı'nda henüz Müslüman olmayan Safvan bin Ümeyye'den zırhlar almıştı. Safvan, bu gasp mı ya Muhammed deyince Allah Resulü, hayır, aksine zarara uğradığı takdirde bedeli ödenmek üzere alınan bir emanettir diyerek onları ödünç aldığını ve koruyacağını ifade etmişti.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük

0: gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Taha Suresi 105 ila 115. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, bomboş bir alan haline bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi

0: Tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hidayet ve dalalet kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zümer Suresi 23. Ayet.
4: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Kasas Suresi 85. Ayet.
5: Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.
1: Zümer Suresi 37. Ayet.
6: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlaka güç sahibi, intikam sahibi değil midir?
1: Sebe Suresi 50. Ayet.
7: De ki, ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.
1: Fatır Suresi 8. Ayet.
8: Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.
1: Zümer Suresi 38. Ayet.
9: Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah derler. De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
10: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Tevbe Suresi 17-24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, sevdiklerimizi, gönül verdiklerimizi, kalbimize yeri olanları, evlatlarımızı, onların evlatlarını kıyamete kadar yaşayacak olan bütün nesillerimizi Kur'ansız, Rabsız, kitapsız, peygambersiz, kıblesiz bırakma ya Rabbi. Nesillerimizden, evlatlarımızdan hayırlı nesiller nasip eyle ya Rabbi. Onları kendi yolundan, peygamberinin bereketinden, himmetinden uzak etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, biz kusur işliyoruz, sen affediyorsun. Biz hata yapıyoruz, sen mağfiret ediyorsun. Biz savruluyoruz, sen bizi toparlıyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi günahlarımıza değil rahmetinle yanına al.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen, haydi göster onu bakalım şayet doğru söyleyenlerden isen, dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakanlar için bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
5: Peygamber Efendimiz'e hakaret etmiş. İlk Müslümanlardan Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı'nın yapıldığı gündü. Düşman karşısındaki safta yerimi almış bekliyordum. Sağıma soluma baktım. Ensardan çocuk denecek yaşta iki delikanlının arasındaydım. Kendi kendime keşke güçlü kuvvetli iki adamın arasında olsaydım dedim. Onlardan biri kolumu dürttü. Öteki delikanlının duymayacağı kadar yavaş bir sesle, "Amca," dedi, "Ebu Cehil'i tanıyor musun?" Ben de ona, "Evet, tanıyorum. Ne yapacaksın onu yeğenim?" diye sordum. Onun Peygamber Efendimiz'e sövüp hakaret ettiğini duydum. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer onu görürsem, ikimizden eceli yeten ölene kadar gölge gibi peşinden ayrılmayacağım. Onun bu sözüne hayret ettim. Az sonra öteki çocuk koluma dokundu ve arkadaşına duyurmamaya çalışarak aynı şeyi söyledi. Baktım, Ebu Cehil savaşçıların arasında dolaşıp duruyor. Onlara Ebu Cehil'i göstererek, "Şu adamı görüyor musunuz?" dedim. "İşte sorduğunuz kişi o." İkisi birden şahin gibi ileri doğru fırladı. Kılıçlarını Ebu Cehil'e çaldılar ve sonunda onu öldürdüler. Ardından ikisi birden Resul-i Ekrem'in yanına gidip durumu haber verdiler. Peygamber Efendimiz onu hanginiz öldürdü diye sorunca ikisi birden ben öldürdüm diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem kılıçlarınızı sildiniz mi diye sordu. Hayır, silmedik dediler. Peygamber Efendimiz onların kılıçlarına baktıktan sonra onu ikiniz birden öldürmüşsünüz buyurdu. Sonra da Ebu Cehil'in silahlarını ve üzerinden çıkan diğer kıymetli eşyayı bu delikanlılardan biri olan Amr İbni Cemuh'un oğlu Muaz'a verdi. Diğer delikanlı ise Afra kadının oğlu Muaz'dı.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kevser Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın Sesler'den Mukabele ve Meali Şerif her gün 6 ve 22'de

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şeyi ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

0: Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz, gündüzün çalışmak ve geçinmek için olduğunu bize kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kasas Suresi 73. Ayet.
3: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.
1: Nebe Suresi 11. Ayet.
4: Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.
1: Yunus Suresi 67. Ayet.
5: O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
1: Furkan Suresi 47. Ayet.
6: O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yasin Suresi 1-12. Ayetler.

0: dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hac Suresi 58 ila 64. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey,

0: olur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Yunus Suresi 104 ila 109. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahy yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Meryem Suresi 27 ila 34. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi." Bunun üzerine Meryem, "Çocukla konuşun" diye ona işaret etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler. Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 90.

0: 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
2: Eşşekur Elhamid. Şükredilen, övülen. Verdiği nimetler için Allah'a şükürler olsun. Her hal ve durumda ona hamd olsun. Bir Müslümanın hayatında en çok söylediği cümlelerden biridir elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Hamd genel anlamda övgü ve teşekkür ifadesidir. Günlük hayatta pek çok insanı över, pek çok şey için teşekkür ederiz. Bu hamd ifadesi her türlü övgünün gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatır ve bu itibarla hayatın hemen her anında kulu Allah'a bağlayan bir düstur olarak ortaya çıkar. Bu sözüyle Müslüman şunu demek ister. Her durumda ve halde Allah'ı övebilecek bir sebep vardır ve her işten ona bir övgü çıkar. İslam'ın böyle bir düstur vaaz etmesinin sebebi şudur. Varlık Allah'tan olduğu gibi başına gelen her şey onun maslahatını bilen, hayrı elinde bulunduran Allah'tan gelmiştir. Bu durumda vasıta her kim olursa olsun müminin görevi vasıtaları aşarak Allah'ı övmek olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a dair en çok kullanılan ifadelerin başında övgü ifadeleri gelir. Sanki din bütünüyle insanın Allah'ı övmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Allah hamd etmeyi bir yükümlülük olarak kullarına yüklemiş, üstelik sadece kullarına değil, bütün varlıkların Allah'a hamd etmesini varlık gayesi olarak belirlemiştir. Bu itibarla Allah'ın isimlerinden birisi Eşşekur, yani kendisine sürekli şükredilen, sürekli övülen, öteki bir ismi ise Elhamid, yani hamd edilendir. Her iki isim de birbirinin yerine kullanılsa bile aralarında bazı farklar vardır. Her şeyden önce hamd mutlaklık içerir. Yani her durumda Allah'a övgü gerekir ve her işten Allah'a bir övgü çıkar. Söz konusu işin örfi anlayışa göre iyi veya kötü olması durumu değiştirmez. Eşşekur, şükredilen demektir ve şükrün karşılığı nimettir. Daha doğrusu Eşşekur ismi özel olarak nimetle ilgilidir. Ayet-i kerimede şükrederseniz arttırırım denilince şükürle hamd arasındaki fark görülmüştür. Hamdin sebebi sadece varlık, şükrün sebebi ise o varlığın insan için özel anlamda nimet sayılan kısmıdır. Nimet, insanın mutlu olmasını sağlayan şeydir. Bu itibarla nimetler maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Naslarda şükrün, uluhiyetin hakkı olduğu beyan edilir. Allah pek çok ayette şükrü bir vecibe olarak kullarına yükler. Üstelik bütün varlıkların hakkın övgüsünü tesbih ettiklerini beyan eder. Her bir şey Rabbinin övgüsünü tesbih eder. Bu tarz ayet-i kerimelerde şükür ve hamd bir varlık gayesi olarak zikredilir. Allah kendisini alemlerin Rabbi olmak sebebiyle över. Hazreti Peygamber, "Biz seni hakkıyla övemedik." diyerek kulun Allah'ın övgüsü karşısındaki durumunu acizlikle niteler. Bu durum varlık gayesini yerine getirmedeki acizliktir. Bununla birlikte hamdi ve şükrü yüzeysel anlamak, dini doğru anlamamak demektir. Vakıa Allah niçin sürekli hamd talep etsin ve niçin kullarını kendisine şükretmekle yükümlü kılsın? Bu soru üzerinde düşününce sözü edilen isimlerin diğer isimlerle irtibatını hatırlamak gerekir. Her şeyden önce Allah için hamd ve şükür bir övme biçimi değil, bir hakkın idraki ve tespiti demektir. Başka bir anlamda hamd, varlığın kaynağını Allah olarak bilmek demektir. Hamd, Allah hakkındaki marifetin neticesidir. Üstelik bu marifette bütün yaratılmışlar eşittir. Herkes var edici olarak Allah'ı bilir ve bu durum onlarla Allah arasında en güçlü irtibattır. Yaratılmış olmak, yaratılanı Allah'a bağlar. Hamd ise bu bağı anlamak demektir. Bunun övgü olması ise varlık hakkındaki genel hükümlerden kaynaklanır. Varlık iyi ve hayır ise Allah'tan bilinen varlıktan dolayı iyilik karşılığı olarak hamd etmek gerekir. O halde Allah'a şükretmek, nimeti ondan bilmek demektir. Bir kutsi hadiste Allah nimeti benden gördüğünde kuşkusuz ki bana şükretmiş olursun buyurur. Bu durumda sebepler

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Kasas Suresi 29 ila 35.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at." Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel, korkma, çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler." Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır," dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu

0: ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Asr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ra'd Suresi 27 ila 31. Ayetler.

Korkmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'a anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün

0: parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın her an uyanık olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hucurat Suresi 6.
3: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
1: Mümtehine Suresi 10.
4: Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ali İmran Suresi 200.
5: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Duha ve İnşirah Sureleri.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha suresi 114. ayet.
3: Rabbim, ilmimi artır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Araf suresi 168 ila 171. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine, kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Hani dağ sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kalem Suresi 1 ila

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur: sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen,

0: engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Müzzemmil Suresi 15-20. Ayetler.

إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları aksaçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ebu Hüreyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle demiştir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün 5 defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı? Ne dersiniz? Sahabiler, onun kirinden hiçbir şey bırakmaz demişler. Bunun üzerine Resulullah, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder buyurmuştur. Said bin Müseyyeb'in Ebu Katade bin Ribi'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Müslüman için kulluğun en güzel göstergesi olan namazın çeşitli hikmetleri vardır. 5 vakit namaz, Allah ile kul arasında kurulan düzenli bir bağ ve iletişimdir. Namazda Rabbi ile buluşan kulun, Allah'ı her anışında kalbi huzurla dolar. Sürekli Allah ile beraber ve onun gözetiminde olduğunu bilir. Bu bilinçle dosdoğru kılınan namaz, kişiyi her türlü hayasızlıktan ve kötü davranıştan korur ve arada işlenen günahlara kefaret olur. Ayrıca 5 vakit namaz, günü planlama ve zamanı değerlendirme bilinci kazandırır. Müslümanın günü sabah namazıyla başlar, diğer vakit namazlarıyla anlamlı dilimlere bölünür ve yatsı namazıyla sona erer. 5 vakit namazın cemaatle kılınmasıysa, müminlerin dayanışması, kaynaşması anlamına gelir. Namaz, Miraç'ta farz kılınmıştır. Yücelerden alınıp getirilen bir hediyedir. Namaz kılan kişi, işte bu kutlu yolculuğu kendi içinde yaşar. Anlamına uygun, gereği gibi kılınırsa eğer, namaz müminin miracı olur. O, arınma ve korunmanın mümin tarafından her gün 5 defa tekrar yaşanmasını sağlar. Nitekim Hazreti Peygamber bu arınmayı şöyle örneklendirir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün 5 defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı? Ne dersiniz? Sahabiler, onun kirinden hiçbir şey bırakmaz dediklerinde, Peygamber Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder buyurur. Ayrıca Allah Celle Celaluhu, namazı layıkıyla eda eden kulları hakkında peygamberine şunu müjdeler. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur. Rabbinin ezanla gelen davetine icabet etmeyen, kulluğunu kıyamlar, rükûlar ve secdelerle kemale erdirmeyen, kısacası namazlarına gereken hassasiyeti göstermeyen kimselerin Kur'an'da yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar şeklinde kınandığı unutulmamalıdır. Namazla alay edenlerin akıllarının ermediği, Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan insanı alıkoyanınsa şeytan olduğu Kur'an ayetlerinde anlatılmaktadır. Diğer yandan huşu içerisinde kılınan namazın insanı kötülüklerden alıkoyacağı, inananlar için ne güzel bir müjdedir. Mümin, Yüce Allah'tan namaz vasıtasıyla yardım ister, cennetin anahtarı ve dinin direği olan namaz sayesinde arınır, tazelenir, güçlenir. Ve o hep şöyle dua eder. Rabbim, beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul buyur.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 60 ila 70. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya ileteceği bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi: "Bu halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz.

0: Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Kavramların Hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara suresi 258, 259 ve 260. ayetler.
2: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona, İnanmıyor musun deyince, hayır, inandım. Ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Beyyine Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: tarihinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd ederim.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'min Suresi 21-27. Ayetler.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah onları yakalayıverdi. Şüphesiz o çok güçlüdür. Cezası da çok şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın ben Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa da, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Taha Suresi 124 ila 128. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Leyl Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat

0: Kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Kureyş Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdı. Onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Kibir ve gurur.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin melekleri demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için saygıyla eğilin. Bunun üzerine meleklerin hepsi saygıyla eğildiler. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığa saygıyla eğilmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan, cennetten dedi. Sen artık kovuldun. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Ey Adem oğulları, içinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Rabbiniz şöyle buyurdu: bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız derler. Hayır, o dedikleri gibi değil. O gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Şüphesiz siz o acı azabı tadacaksınız ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. O kafir insan, düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü biçti. Sonra Kur'an'a tekrar tekrar baktı, düşündü. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu Kur'an dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Melekler Allah'a ortak koşarak kendilerine zulmeden bu kimselerin canlarını alırken onlar çaresizce teslim olurlar. Ve biz herhangi kötü bir iş yapmış değiliz derler. Meleklerse şu cevabı verirler: hayır hayır, siz bunları yaptınız. Sizin bu yaptıklarınızı Allah da çok iyi bilmektedir. Hadi içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötü. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler, boyun eğerler. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki
bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar.

Kur'an'ın kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de kibir, peygamberlerin davetini kabul etmeyenlerin ortak bir özelliği olarak belirtilir. Kur'an'ı, Allah'ın peygamberini ve getirdiği dini küçük gören, onlara karşı büyüklük taslayan ve kendilerini yeterli gören Mekkeli müşrikler kibir ve tekebbür içindeydiler. Kibir kelimesinin türediği kebura fiili ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de 161 kere geçmektedir. Ayetlerde büyüklenmek, kibirlenmek, büyüklük taslamak anlamlarında kullanılan kibir, istikbar ve tekebbür kelimeleri değişik formlarda 58 yerde geçer. Kibir, tekebbür, istikbar konusu yoğun olarak Mekki surelerde ele alınmıştır. Medeni surelerde ise kendilerine kabullenmedikleri bir peygamber geldiğinde, kıskançlık ve hasetten dolayı ona karşı çıkan kibirli Yahudilerin durumu anlatılmıştır. Bunun yanı sıra ayetlerde Allah Resulüne uymaya çağrıldıkları zaman büyüklük taslayarak yüz çeviren münafıkların durumu da dile getirilmiştir. Kebura, büyük olmak, yüce olmak. Kebira ise büyümek ve yaşlanmak demektir. Kur'an'da her iki kalıp da kullanılmıştır. Aynı kökten gelen kübr, bir okuyuşa göre kibr, kişinin en büyük çocuğu veya günah ve kusur anlamındadır. Çoğulu ekabir olarak gelir. Kur'an-ı Kerim'de kibir kelimesi, iftiranın büyüğü, kübbar ise çok büyük anlamına gelir. Bunlar da çok büyük tuzak kurdular ayetinde bu anlamda kullanılır. Aynı kökten gelen kibriya, azamet, büyüklük, ihtişam, saltanat manasındadır. Kebire, kesin bir delille hakkında açık bir ceza konulan haram, azabı büyük olan günah olarak Kur'an'da kebair şeklinde kullanılır. Kübra, Allah'ın azametine ve kudretine dalalet eden en büyük delil. Ekber, en büyük. Yüce Allah'ın bir sıfatı olarak kebir kelimesi ise büyük, yüce anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda insanlar içinde akıl ve bilgi açısından büyükler, İleri gelenler manasında kullanılır. Tekbir, yüceltmek, büyütmek. Mastar olarak tekebbür ise kişinin kendisini büyük, başkasında olmayan bir hakkı kendisinde görmesi demektir. Bu nitelikleri kendisinde gören mütekebbir, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı nitelemek için de kullanılır. Gerçek anlamda mütekebbir olan sadece Allah'tır. Bu sıfatın Allah için kullanılması bir övgüdür. Allah dışındaki varlıklar için kullanılması ise bir yergidir. İstikbar, inatla ve kibirle hakkı kabul etmekten kaçınmak demektir. Kur'an'da kibir kelimesiyle ilişkisi olan bazı kavramlar vardır. Bunlardan biri utuv kelimesidir. İtaatten uzaklaşmak ve inkarda aşırı gitmek anlamına gelen utuv kelimesi, bir yerde istikbar kelimesiyle beraber kullanılır. İstikbarla anlam ilişkisi olan ve beraber kullanılan kelimelerden biri de istinkaftır. İstinkaf, kibirle reddetmek, tenezzül etmemek anlamlarındadır. Kibir kavramı, hayret, kibirlilik, küstahlık ve nankörlük anlamına gelen batar kelimesiyle de yakından ilişkilidir. Nimet içinde yaşayan insan şımarmaya ve böbürlenmeye başlar. İnsanın bu durumu ferih kelimesiyle ifade edilir. Kur'an'da Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı şımarılmaması istenir. Ayette kendisine çok büyük hazineler verilen Karun'a kavminin "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez" dediği anlatılır. İnsanın mal, makam gibi bir şeyle övünmesi anlamına gelen fehara ve türevleri ayetlerde geçer. İzzet kelimesi de büyüklenmek anlamında kullanılmıştır. Kibirle ilişkisi olan kelimelerden biri de büyüklük taslamak, yüce ve şerefli olmak anlamına gelen alev köküdür. Hazreti Adem'e saygıyla eğilmeyen iblis bu tavrından ötürü azarlanır. Firavun da kavminin ileri gelenleri Mele'de, ülkede büyüklenmiş ve büyüklük taslamıştı. Kur'an'da ahiret yurdunun yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara özgü olduğu bildirilir. Kibirle anlam ilişkisi olan ne'abi canibi tabiri, şımarmak suretiyle nimet verenden yüz çevirmek manasına gelmektedir.
kılık değiştirmek ve yüz çevirmek olarak kullanılan saniye itfi ifadesi de kendine güvenme ve kibirli olma anlamını barındırır. Bunlarla birlikte peygamberlerin davetine ilk olarak karşı çıkan insanları tanımlayan mele, ileri gelenler ve mütref, lüks içinde yaşayanlar kavramları da kibir kelimesiyle ilişkilidir.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Ali İmran Suresi 130 ila 136.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Şuara Suresi 23 ila 33. ayetler.
3: Euzu billahi minel

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden sen, hadi getir onu, dedi. Bunun üzerine Musa,

0: asasını attı. Bir de ne görsünler? Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? Bakanlara bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 73. Ayet.
2: Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.
1: Enbiya Suresi 22. Ayet.
3: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
1: Taha Suresi 8. Ayet.
4: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
1: Nahl Suresi 51. Ayet.
5: Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir.

0: Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara Suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Kasas Suresi 43 ila 52. ayetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak

0: kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır? Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Sahabe hayatları.
5: Hazreti Ebu Lübabe el-Ensari radıyallahu anh, sahabi. Adının Ebu Lübabe, Büşeyr, Rafi, Mervan olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi Beşir ve Rifa'nın onun iki kardeşi olduğunu ileri sürenler de vardır. Kızı Lübabe, Zeyd bin Hattab ile evlenmiştir. Ebu Lübabe, 2. Akabe biatında bulundu ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabilesine temsilci tayin edildi. Bedir Savaşı'na katılmak üzere yola çıkmışken, Ravha'dan geri çevrilerek Medine'ye emir olarak gönderildi ve Bedir ganimetinden kendisine pay ayrıldı. Beni Kaynuka ve Sevik Savaşları'nda da Medine'de emir olarak bırakıldı. Uhud Savaşı'ndan önce bir hurmalık yüzünden Ensar'dan yetim bir çocukla aralarında anlaşmazlık çıktı. Hazreti Peygamber Ebu Lübabe lehine hükmettiyse de ondan hakkını çocuğa bağışlamasını rica etti. Ebu Lübabe'nin bu ricayı kabul etmemesi Hazreti Peygamber'i gücendirdi. Daha sonra Uhud Savaşı'na

0: yaptırdı. Beni Kurayza muhasarasında onun eski müttefiki ve komşuları olan Yahudiler, Ebu Lübabe'nin yanlarına gönderilmesini istediler ve kendisini bir kurtarıcı gibi karşıladılar. Ebu Lübabe onlara Sad bin Muaz'ın hükmüne boyun eğmelerini ve teslim olmalarını tavsiye etti. Bunun kılıçtan geçirilmek demek olduğunu anlatmak için eliyle boğazını işaret etti. Fakat daha sonra pişman oldu ve bu davranışıyla Allah'a ve Resulüne ihanet ettiğini düşünerek Hazreti Peygamber'in yanına uğramadan mescide gidip kendisini bir direğe bağlattı. Affedildiğine dair ayet nazil olunca ve bizzat Hazreti Peygamber tarafından çözülünceye kadar 6 gün yiyip içmeden direğe bağlı olarak kaldı. Sonraları bu direk Tevbe direği diye anıldı. Bazı rivayetlere göre ise Ebu Lübabe ashabtan birkaç kişiyle birlikte Tebük Savaşı'na katılmadı ve bu sebeple Hazreti Peygamber tarafından azarlandığı için kendisini bu şekilde cezalandırmıştır. Affedildikten sonra Beni Kurayza'ya komşu olan mülkünün tamamını sadaka olarak vermek istediyse de Hazreti Peygamber bunun ancak 1/3'ünü tasadduk etmesine izin verdi. Mescid-i Dırar'ın yapımına da yardımda bulundu. Ancak bu konuda herhangi bir ithama uğramadı. Ebu Lübabe'nin vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında veya onun şehit edilmesinden sonra yahut Hazreti Ali'nin hilafet yıllarında öldüğü, hatta 670 yılına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir. 15 hadis rivayet eden Ebu Lübabe'den oğulları Sayip, Abdurrahman ile Abdullah bin Ömer ve daha başkaları rivayette bulunmuşlardır. Tevbe suresinin 102, 117 ve 118. ayetleriyle Maide suresinin 41. ve Enfal suresinin 27. ayetinin nüzul sebepleri arasında Ebu Lübabe'nin de adı geçmektedir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Bakara Suresi 114 ila 117. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğuda, batıda, tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Allah

0: çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yedi gök halinde yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nebe Suresi 12. Ayet.
4: Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
3: Talak Suresi 12. Ayet.
5: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
3: Mülk Suresi 3. Ayet.
6: O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Yusuf Suresi 43 ila 49. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın, dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı

0: 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
3: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Vakıa Suresi 1-24. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir

0: bir durumadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 58. Bölüm. Mekke'nin Fethi.

0: 8 yıl evvel 2 deve ve 3 kişiyle Mekke'den mahzun bir şekilde ayrılan Resulullah, Mekke'yi fethettiği gün Allah'ın lütfuyla 10 bin kişilik muazzam ve muhteşem bir kuvvetle mübarek şehir Mekke'ye girmişti. Yurdundan çıkarılmış mazlum insanlar artık fetihle şereflenmiş muzaffer bir fatihtiler. Fakat Hazreti Peygamber asla kibre kapılmayarak devesinin boynu üzerinde secde eder bir vaziyette, yani Allah'a şükür halinde Mekke'ye girmişti. Allah'ın Resulü mübarek başını Allah Teala'ya karşı tevazuyla o derece eğmişlerdi ki sakallarının uçları neredeyse devenin semerine değmekteydi.
1: Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız diye soruyor Hazreti Peygamber.
2: Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun.
1: Hazreti Peygamber şöyle der. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir.
3: Köle olarak girdiğim, aşağılanarak, hor görülerek yaşadığım bu şehirde senin sayende gerçek hürriyetime kavuştum. Ve hür bir adam, hür bir Müslüman olarak tekrar bu şehre girdim ey Allah'ın Resulü.
4: Artık zulüm günleri bitti ya Bilal. Şimdi zafer kazanmış hür Müslümanların ordusuyla Mekke'desin.
3: Şükürler olsun sana Allah'ım, şükürler olsun.
1: Ya Bilal Habeşi, öğle vakti de girdi. Hazreti Peygamber senden ezanı okumanı ister.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlessalâh. Hayyâlessalâh. Hayyâlelfelâh. Hayyâlelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun İslam'a bunca yıl karşı olan Kureyşlilere. Köleler kadar da olamadık. Onlar nerelere ulaştı, bizler ne halde kaldık?
1: Allah katında faziletin ve İslam nazarında şerefin ölçüsü, İslam'a ilk koşanlardan olmak, can ve malla Allah yolunda cihad etmektir. Bu sebeple fetihten önce cihad edip infak edenlerle fetihten sonra cihad edip infakta bulunanların aynı olmadığı haber verilmiştir.
2: Mekke'de putlar yıkıldı. Tüm Arabistan'da ve dünyada putları yıkmak gerek.
3: Sen Halid bin Velid, seni Allah'ın Resulü Nahle'ye, bütün Mudar kabilelerinin tazim gösterdiği Uzza putunu yıkmaya gönderiyor.
4: Emriniz başım üstünedir ya Allah'ın Resulü.
3: Sen Amr İbnül As, seni de Hüzeyl kabilesinin putu Süvva'yı yıkmaya gönderir Allah'ın Resulü.
5: Buyurun, başım gözüm üstüne ya Allah'ın Resulü.
3: Sa'd İbni Zeyd el-Eşheli,
6: beni nereye gönderecek Allah'ın Resulü?
3: Sen de Mekke-Medine yolu üzerindeki müşellelde bulunan menatı yıkmaya gideceksin.
6: Hemen adamlarımı toplayıp oraya doğru yola çıkıyorum.
3: Eğer siz muvaffak olursanız, putçuların en önemli merkezleri yok edilmiş olacaktır.
1: Allah'ın Resulü fetihten sonra Mekke'de 15 gün kaldı. Bu arada Ensardan bazıları endişelenmiş, Hazreti Peygamber'in bir daha Medine'ye dönüp dönmeyeceklerini düşünüyorlardı. Çünkü Allahu Teala ona doğup büyüdüğü mübarek ve mukaddes yerin fethini nasip etmişti. Safa tepesinde dua etmekte olan Hazreti Peygamber, Ensar-ı Kiram'ın bu tedirginliklerini sezdi.
7: Duaları bittikten sonra onların yanına gelerek,
2: "Konuştuğunuz nedir?" diye soruyor Hazreti Peygamber.
8: "Mekke'yi fethettin, artık evindesin. Ama biz seni Medine'de çok sevdik ey Allah'ın Resulü. Artık Medine'ye dönmeyecek misin? Onun için endişe ederiz."
2: Allah'ın Resulü şöyle der size ey Medineli kardeşlerimiz: "Ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım hayatınız, ölümüm de sizin yanınızdadır.
8: Bu bizim için en büyük ödüldür ey Allah'ın Resulü. Ne parada ne mülkte gözümüz vardır. Sen yeter ki yanımızda ol ey Allah'ın elçisi."
1: Mekke'nin fethedilmesi, İslam fütühatının başlangıcı kabul edilmiştir. Derhal bütün Arabistan'a ve oradan bütün cihana yayılan İslam'ın maddi ve manevi fütühatı Kabe kapısının açılmasıyla başlamıştır. Zira bütün kabileler İslam'a girmek için Mekke'nin fethini gözlüyorlar ve "Onu kavmiyle baş başa bırakın. Eğer onlara üstün gelebilirlerse o peygamberdir." diyorlardı. Allahu Teala Mekkelileri fil sahiplerinin ordusundan korumuşken, "Muhammed madem ki Mekkelilere üstün geldi, o halde sizin eliniz ona erişemez." dediler ve fevç fevç Allah'ın dinine girdiler. Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Peygamber'in Taif yolu üzerindeki Nahle'de bulunan Uzza heykelini yıktırması, aynı akıbetin kendi putları olan Lat'ın da başına geleceğini düşünen Hevazin kabilesinin mühim bir kolunu teşkil eden ve Taif'te yaşayan Sakiflileri telaşlandırdı. Sakifliler de o sırada yürüyüşe geçerek Evtas'ta toplanmaya başlayan Hevazinlere katıldılar. Düşman ordusunun kumandanlığını 30 yaşlarındaki Malik bin Af en-Nasri yapıyordu. Ordugahını Evtas'ta kuran Malik, Müslümanlarla topyekün savaşı göze almış ve bunun için tecrübeli kişilerin muhalefetine rağmen askerlerinin kadın, çocuk, mal ve hayvanların da yanlarına almalarını emretmişti. Böylece onların en değerli varlıklarını savaş meydanında bırakıp kaçmalarına engel olabileceğini düşünüyordu. Hevazin ve Sakif kabilelerinin

Eftas Vadisi'nde toplandıkları haberini alan Resulullah hemen savaş hazırlıklarına başladı. Ve Mekke'nin fethinden 17 gün sonra 27 Ocak 630 tarihinde 12 bin askerle yola çıktı. Askerlerin 10 binini fetih için Medine'den gelenler, 2 binini de ganimet ele geçirmeyi düşünen veya hevazinlere düşman olan Mekkeliler teşkil ediyordu. Huneyn'e gece ulaşan İslam ordusu şafak sökünceye kadar beklemiş, fecir vakti Süleyman oğullarından 100 süvarinin oluşturduğu Halid bin Velid'in kumandasındaki öncü birliğinin arkasından harekete geçmişti. Hevazinliler ise Müslümanlardan önce vadiye gelmiş, en dar ve kumlu yerine pusu kurmuşlardı. İslam askerleri buraya varınca Hevazinliler onları ok yağmuruna tuttular. Havanın henüz karanlık olması yüzünden pusudaki düşmanların yerlerini tespit etmek çok zordu. Ürken atlar ve develer sebebiyle öncü birliğinin dağılması üzerine İslam ordusunun büyük bir kısmı düzensiz bir biçimde geri çekilmeye başladı. Bir süre sonra Hazreti Peygamber'in etrafında muhacir, ensar ve ehlibeytten çok az sayıda asker kalmıştı. Dağılan orduyu toplamak üzere Resul-i Ekrem, "Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Bana geliniz. Ben Allah'ın elçisiyim. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im." diye sesleniyor fakat sözlerini duyuramıyordu. Nihayet gür sesli Abbas'ın yardımıyla savaş meydanından kaçanların geri dönmesi sağlandı ve tekrar hücuma geçilerek büyük bir zafer kazanıldı. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 26. ayeti kerimesinde bu hususa şöyle işaret edilmiştir. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere sükunet veren rahmetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular gönderdi ve münkirleri kahrederek azap verdi ki işte kafirlerin cezası budur. Bu savaşta 200 Müslümanın şehit olduğu, müşriklerdense meşhur şair ve cengaver Dureyd bin Sımmen'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin öldüğü rivayet edilmektedir. Yenilginin ardından kaçan Hevazinlilerin büyük kısmı Taif'e, bir kısmı da Eftas'a sığındı. Geri kalanlarsa Nahle'ye yöneldiler. Daha sonra Taif'i kuşatan Resulullah ise haram ayların yaklaşması ve diğer bazı sebeplerle bir ay kadar sonra kuşatmayı kaldırarak ganimetlerin toplandığı Cirane'ye geldi. Hazreti Peygamber'in gelişinin ardından esir ve ganimetler Beytül Mal hissesi olarak beşte biri ayrıldıktan sonra ashaba paylaştırıldı ve müellefe-i kuluba, yani gönülleri İslam'a ısındırılan, yumuşatılan kimselere daha fazla pay verildi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın

Sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Kamer Suresi 13 ila 31. ayetler.

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu, tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler? Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağaldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Nas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş disiplininin nasıl olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enfal Suresi 60.
4: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
1: Saf Suresi 4.
5: Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Hafiz Celle Celalü Celle Celalü. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 2. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü G'ye doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.

0: Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler.
1: El hakku min rabbike fe la tekunenne minel mumterin.
0: Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma.

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir.

Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.

0: Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.
1: Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun.
0: Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin.

0: Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
0: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır. Hayır.

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler.

İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır.

Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.''

İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.

Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.''

İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi.

kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.

Uyanlar şöyle derler: keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar?

İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.

Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

0: İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar.
1: Zalike bi enne Allah

Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler.

İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz.

Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı.

Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık

Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler.

Haruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi ve tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar.

Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin.

Sana hilalleri soruyorlar. De ki onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi, Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı

0: Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.
1: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

0: Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir.
1: فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse, şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
1: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِدْتُمْ

0: kaldı.
1: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse, üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum, ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. El Haccu eşhur.

Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının.

Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardandınız.

Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Getirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan ey Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.

Onlardan Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır.

sayılı günlerde Allah'ı anın. Telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır.

0: O, senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
0: Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.

İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir.

Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür.

İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır.

İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir.

Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır.

Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız o ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.

0: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir. Siz bilmezsiniz.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ فَصَدٌّ عَنْ

Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliktirler. Orada sürekli kalacaklardır.

0: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arda kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
1: İddünya vel ahire ve yes'elûneke anil yetâmâ kul islâhun lehum khayr ve in tuhâlikûhum

0: لعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler.

Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir ezadır, rahatsızlıktır. Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.

Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar takdim edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve herhalde onun huzuruna varacağınızı bilin. Ey Muhammed! Müminleri müjdele!

iyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizin kalplerinizin kazandığı bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Evlilikte tarafların Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında, kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının boşanmak için bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
1: Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde, onlar kadınla ilk kocası, Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir.

Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

0: خير ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında

Aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Onların annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiç kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Baba ölmüşse mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer anne ve baba kendi aralarında danışıp anlaşarak 2 yıl dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı bir süt anneye emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.

İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara bunu er geç mutlaka söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikah yapmaya kalkışmayın. Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Bu durumda eli geniş olan gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak üzere onlara aklın ve dinin gereklerine uygun olarak müt'a verin. Bu iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur.

Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak kadının ya da nikah bağı elinde bulunanın kocanın paylarından vazgeçmesi başka. Bununla birlikte ey erkekler, sizin vazgeçmeniz takvaya, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

0: Eğer bir tehlikeden korkarsanız namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın. Namazı normal vakitlerdeki gibi kılın.
1: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.

0: يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz.

0: Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.
1: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ

Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.''

Peygamberleri onlara şöyle dedi: onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.

Talut orduyla hareket edince şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenlerse şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir.

Talut'un askerleri Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et."

0: Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bilhaq ve inneke leminel mürselin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez

2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Gün. Âl-i İmran Suresi 157 ila 163. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanet

0: çağrılacak yerdir. Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi, bu hayatın vazgeçilmez hakikatlerinden birisi yuva kurmak. Ya Rabbi, bize verdiğin gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimizi en güzel seçimlerle, en uygun kimselerle yuvayı kurmaya muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İman sahibi, helali haramı bilen, dünya hayatının geçiciliği yanında ahiretin ebediliğine inanan gençlerle yuvalar kurmayı bütün genç kardeşlerimize lütfeyle nasip eyle.
1: Amin.
0: Onların mürüvvetini bu manada görmek isteyen analarına, babalarına da çocukları için bu manada güzel gelecekler hazırlamayı nasip eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı,

0: İsa'nı, Eyüp'ü, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O, Kur'an, bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 60 ila 70. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular, balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, ''Öğle yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük.'' dedi. Genç, ''Gördün mü, kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu.'' Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, ''İşte aradığımız buydu.'' dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim dedi. O da şöyle dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Mülk Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Mürselat Suresi 25 ila 50.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek: yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin, için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz siz

0: kişiler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Ankebut Suresi 56 ila 63. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
3: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahiretin dehşeti hakkında kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri buyurmuştur.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Fussilet Suresi 20-22. Ayetler.
8: Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de der ki, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz."
6: İnfitar Suresi 19. Ayet.
9: O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
6: Mü'mine Suresi 18. Ayet.
1: Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu, sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır.
6: Tarık Suresi 9. Ayet.
10: Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Doğanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 59 ila 66. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed, de ki hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır. Onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

yollarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. Ayetler.

0: خير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Tevbe Suresi 73 ila 80. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden, eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Zümer Suresi 53 ila 63. ayetler.

بلى قد جاء

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz.

VAV Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Nisa suresi 103 ila 106. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Araf Suresi 26 ila 31. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a haskılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat ısraf etmeyin. Çünkü O, ısraf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nahl Suresi 38. Ayet.
5: Onlar, Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu, yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
4: Hud Suresi 7. Ayet.
6: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
4: Rum Suresi 6. Ayet.
7: Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da

0: onu tesbih et. Ey Muhammed, çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ey ikram ve ihsanı çok olan Rabbimiz, senin lütfun ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Bizlere bağışladığın bu kadar nimete rağmen nankörlük edip de dünyanın zevk ve eğlencelerine dalmaktan ve asli vazifemizi unutmaktan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Her türlü afetten, musibetten, hastalıktan, zarar ve ziyandan sana sığınıyoruz. İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sana sığınıyoruz Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bencillikten sana sığınıyoruz. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz. Bizlere imdad eyle Allah'ım. Kabul olunmayan duadan, yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten faydasız

kazançları ihsan eyle Allah'ım. Peygamberimiz veda hutbesinde bereketi ve emeği yok eden faiz belasını kaldırdığını, faizin her çeşidini ayaklarının altına aldığını dünyaya ilan etmişti. Her türlü sömürü ve haksız kazançtan sana

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Mü'minun Suresi 23 ila 32. Ayetler.

0: ettin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız?" dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine Nuh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap," diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, 'Her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, İman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Çünkü iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kehf Suresi 32 ila 44. ayet.

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

0: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi, seni topraktan, sonra nutfeden, spermden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hud Suresi 69 ila 83. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu

0: doğuracağım da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir, dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün, dedi. Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım. Onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Onlar, iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler. Lut da, keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Konukları şöyle dedi, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceliğin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. Onu bırak. Çünkü onların kavminin başına gelecek azap onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir? Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakib

0: Kimi mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık, onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi: madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler: ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.